1963 yılında İsviçre'de kurulan Argovia Filarmoni Orkestrası'nın 5 Mayıs 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. 2020 yılından bu yana orkestranın daimi şefi olan Rune Bergman yönetiminde sahne alan topluluğun solisti, 1962 doğumlu Norveçli trompet sanatçısı Ole Edvard Antonsen. Konser programından ilk olarak Claude Debussy'nin 4 el piyano için kaleme aldığı Küçük Siit'in orkestra için Arne Büser tarafından düzenlenmiş versiyonunu dinliyoruz.

Claude Debussy'ye ait Küçük Suite'i Arne Büser düzenlemesiyle Argovia Filarmoni Orkestrası'nın 5 Mayıs 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser, Haydn'ın Mi bemol majör trompet konçertosuyla devam ediyor. Solist Ole Edvard Antonsen.

Haydn'ın mi bemol majör trompet konçertosunu solist Ole Edvard Antonsen ve Argovia Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Topluluğun 5 Mayıs 2024 tarihli konseri Giuseppe Tartini'nin re majör trompet konçertosuyla devam ediyor. Oyevin Westby düzenlemesiyle dinliyoruz.

Giuseppe Tartini'nin Re majör trompet konçertosunu solist Ole Edvard Antonsen ve Argovia Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun konseri devam ediyor. Sırada İsveçli besteci Leif Strand'ın Çayırlarda Yürüyorum adını verdiği kompozisyonu var. Yine Oyvind Westby düzenlemesiyle dinliyoruz.

Leif Strand'ın Çayırlarda Yürüyorum adını verdiği eserini trompet sanatçısı Ole Edvard Antonsen ve Argovia Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Konser, Modest Mussorgsky'nin Bir Sergiden Tablolar adlı piyano süitinin Boris Ravel'e ait orkestra düzenlemesiyle sona eriyor.

Mussorgsky'nin Bir Sergiden Tablolar adlı piyano süitinin Ravel'e ait orkestra düzenlemesini Argovia Filarmoni Orkestrası'nın 5 Mayıs 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Johann Sebastian Bach'ın Brandenburg Konçertolarından ikincisiyle devam ediyor. Eserin ilk bölümünü dinliyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın 2. Brandenburg Konçertosu'ndan 1. bölümü blok flüt, obua, trompet solistleri ve Risor Festival Yaylı Çalgılar Topluluğu'nun yorumuyla dinlediniz. Claude Debussy'ye ait 2 numaralı arabeskin Nancy Allen'ın solo arp için düzenlediği versiyonu var sırada.

Arp sanatçısı Mojca Zobko, Nancy Edan'ın düzenlediği Claude Debussy'ye ait 2 numaralı arabeski yorumladı. Sergei Rachmaninov'un Trio Elegiac adlı eseriyle devam ediyoruz. Kemancı Esther Hoppe, cellist Christian Poltera ve piyanist Hiroko Sagakami seslendiriyor.

Kemancı Esther Hoppe, çelist Christian Poltera ve piyanist Hiroko Sagakami, Sergei Rachmaninov'un Trio Elegiac başlıklı eserini seslendirdiler. Programımızın bu bölümü, erken Rönesans dönemi bestecisi Lionel Power'ın Salve Regina başlıklı koral eseriyle sona eriyor.

15. yüzyıl İngiliz müziğinin önemli ismi, Orta Çağ ve Erken Rönesans dönemi bestecisi Lionel Power'ın Salve Regina başlıklı eserini Hilliard's Vokal Dörtlüsü'nden dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Eserleri 1990 yılında Paris Ulusal Kütüphanesi'nde bir müzikolog tarafından keşfedilen 18. yüzyıl bestecisi Andreas Genker'in Si bemol majör 5. senfonisini ve Stanislav Manyushko'nun Otto Nikolai'ye ait Windsor'un Şen Kadınları Operası için kaleme aldığı bale müziğini dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Piotr Ilyich Tchaikovsky ile başlıyoruz. Bestecinin cello ve orkestra için bir rokoko teması üzerine çeşitlemelerini En Coupens'in düzenlemesiyle cellist Gabriel Lipkind ve Brüksel Oda Orkestrası seslendiriyor.

Çaykovski'nin bir rokoko teması üzerine çeşitlemelerini çellist Gabriel Lipkind ve Brüksel Oda Orkestrası seslendirdi. Barok dönemde armonik yenilikleri ve kontrpuan ustalığıyla dikkat çeken Jan Dismas Zelenka'nın 1723 tarihli La Minör Senfoni Konçertantı'yla devam ediyoruz.

Barok dönem bestecilerinden Jan Dismas Zelenka'nın 1723 tarihli La Minör Senfoni Konçertantını dinledik. Rönesans dönemi polifonisinin usta ismi Giovanni Pierluigi da Palestrina var sırada. Bestecinin Missa Papae Marcelli başlıklı eserini Francesco Soriano düzenlemesiyle dinliyoruz.

Giovanni Pierluigi da Palestrina'nın Missa Papae Marcelli başlıklı eserini Bo Holten yönetimindeki BBC şarkıcıları seslendirdi. Hırvat besteci Ivo Parats'ın yaylı çalgılar dörtlüsü için kaleme aldığı Andante Amoroso adlı eseriyle devam ediyoruz.

Hırvat besteci Ivo Paratsın, Andante Amoroso adlı eserini Zagreb Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nden dinlediniz. Richard Strauss'un solo piyano için kaleme aldığı Opus 3 5 parça serisinden Largo Tempolu 3.'sü var sırada. Ludmil Angelov yorumluyor.

Richard Strauss'un Opus 3 5 parça dizisinden Largo Tempolu 3. eseri Ludmil Angelov seslendirdi. Eserleri 1990 yılında Paris Ulusal Kütüphanesi'nde ortaya çıkan 18. yüzyıl bestecisi Andreas Genker'in Si bemol majör 5. senfonisiyle devam ediyoruz.

Andreas Schenker'in Si bemol majör 5. senfonisini Horia Andrescu yönetimindeki Romanya Radyosu Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Fransız arpçı ve besteci Marcel Tonie var sırada. Bestecinin solo arp için sabah adını verdiği konser

Eserleriyle arp repertuarına büyük katkı sağlamış Fransız besteci Marcel Tonnier'in Sabah başlıklı konser etüdünü Moika Zdobko seslendirdi. Stanislav Moniuszko'nun Otto Nikolai'ye ait Windsor'un Şen Kadınları Operası için bestelediği bale müziğiyle devam ediyoruz.

Stanislav Manyushko'nun Otto Nikolai'ye ait Windsor'un Şen Kadınları Operası için kaleme aldığı bale müziğini Polonya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Programımız Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'ndan bir tema üzerine Beethoven'ın cello ve piyano için bestelediği 12 varyasyonla sona eriyor.

0: Beethoven'ın Mozart operası Sihirli Flüt'ten bir arya üzerine bestelediği 12 varyasyonu çelist Danilo Isizaka ve piyanist Jose Gallardo seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın değerli dinleyenler, spikeriniz ben Funda Akyol. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları ile Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı mega kentte kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini de verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeyi hatırlattı. Teklif, Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte süreç ivme kazanacak dedi. Süreci istismar etmek isteyenlerin olacağını söyleyen Erdoğan, onlara fırsat vermeyeceğiz dedi. Süreç menziline ulaşacak dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan tek firari terörist de yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saklandığı evden yüklü miktarda döviz ve altının yanı sıra çok sayıda telefonla kimlik çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hainler Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de FETÖ'cü teröristin işlediği suçların hesabını vereceğini vurguladı. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenlemeler için sona gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, düzenlemenin önümüzdeki hafta meclise geleceğini duyurdu. Ümit ediyorum partilerimizin ortak bir teklifi olarak gelir dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yasa yapım sürecinde önemli bir eşikte olduğunu vurguladı. Bu meselenin siyaset üstü görülerek çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiği çağrısında bulunan Bahçeli, hiçbir politik oyun gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir ifadelerini kullandı. Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Çarşamba gününden bu yana 260 yangın kontrol altına alındı. İzmir, Balıkesir ve Antalya'da ise ormanlık alanlardan yükselen alevler de kontrol altına alındı. Balıkesir, Marmara Adası'ndan çıkan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi. Türkiye ile Irak, enerji alanındaki işbirliğini yeni bir anlaşmayla güçlendirdi. Irak, Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, pazartesiden sonra yeni bir sayfa açıyoruz dedi. Irak'la 17 milyar dolar olan ticaret hacminin daha da yukarı taşınacağını belirtti. Gülistan doku soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı. Yapılan 4. dalga operasyonla birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde belgesel dizi çekimleri nedeniyle 3, 4 ve 5 Ağustos'ta 1-5 saatlerinde geçici trafik düzenlemesi yapılacak. ABD İran'a saldıracak mı? Dünya bu soruya kilitlenmişken ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump İran'a yönelik saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Kentte büyük hasar oluştu. Saldırılara Ukrayna da karşılık verdi.
2: Spor.
1: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyleyen Yıldırım, transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi. Sarı Lacivertli Kulübün Başkanı bir santrafor alacağız, transfer gelecek hafta biter dedi. Türk futbolu yeni bir sistemle daha tanışacak. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, çipli top teknolojisinin Trendyol Süper Lig'de uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Sistemin kurulması Ocak ayını bulacak ve uygulama sezonunun ikinci yarısında devreye girecek. Haberleri dinlediniz.

0: kültürler arasında.
1: TRT Radyo 3'te Kültürler Arasında programından hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Bu pazar sabahına doğanın seslerinden aldığı ilhamı müziğine yansıtan İsviçreli müzisyen Yuri Reyman'la başlıyoruz. Kuzeyin ve güneyin gökyüzündeki uyumunu anlatan Folktronika tınılarına sahip meditatif şarkısı Baharo Poderoso sizinle.

Sırada İngiliz besteci Clint Mansell imzasını taşıyan ve yaylı çalgılar topluluğu Kronos Quartet tarafından icra edilen kült bir eser var. 2000 yılı yapımı Requiem for a Dream filmiyle hafızalara kazınan ve günümüze kadar sayısız kez yeniden yorumlanan başyapıtı Lux Aeterna mikrofonlarımızda.

Sıradaki durağımızda İspanyol kardeşler Aval ve Coaco'nun ambiyans post-rock projesi Velua var. Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Orta Asya tınılarını modern chill out ve elektronik altyapılarla harmanlayan ikiliyi, 2018 çıkışlı Portrait of Souls albümünden bir çalışmayla dinliyoruz, Hinterland.

Geleneksel doğa enstrümanlarını modern elektronik ritim kalıplarıyla sentezleyen dinamik bir çalışmayla devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İranlı multi-enstrümantalist Nasiri ve elektronik müzik üreticisi Tribalia'nın 2023 yılında güçlerini birleştirerek çıkardığı elektronik müzik sahnesinde ses getiren eserlerini dinleyeceğiz. Yapıt, geleneksel flüt, klarnet ve ud tınılarını akıcı house altyapılar ve organik perküsyon döngüleriyle harmanlıyor. İsmini Fransızca bahçeler kelimesinden alan ve akustik derinliği elektronik bir peyzaj gibi işleyen Jardins.

Ekolojik bir farkındalık projesinden seçtiğimiz özel bir eserle devam ediyoruz. Arjantinli prodüktör Barrio Lindo, 2015 yılında Güney Amerika'nın nesli tehlike altındaki kuş seslerini koruma altına almayı amaçlayan bir müzikal albüme imza attı. Albümdeki eserler doğrudan bu kuşların doğada kaydedilmiş gerçek ötüş sesleri ve melodik kalıpları referans alınarak doğadaki ritimlerini yansıtacak şekilde tasarlanmış. Merkezine beyaz göğüsü bataklık kuşunu alan Cappuccino Pecho Blanco sizinle.

Programımızın sonuna yaklaşırken Avustralyalı karı koca Ed and Joy'a kulak veriyoruz. İkilinin en popüler ve imza niteliğindeki çalışmalarını dinleyeceğiz. 2011 yılına ait Kirtan Alive albümlerinde yer alan meditatif ve geleneksel Hint felsefesine dayanan eserleri Om Gam Ganapataye Namaha.

Programımızı bu hafta Fransız müzisyen Tetuz'la kapatıyoruz sevgili dinleyiciler. 2024 çıkışlı çalışması The Alchemists. Programı hazırlayan Mehmet Oğuzhan Şahin, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, ses kayıtta Ayşe Koyinci, sunan ben Selvi Karakoç. Hepinize müzik, huzur ve ilham dolu bir gün diliyoruz. Haftaya farklı seslerde buluşmak üzere, hoşçakalın.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Murat Yumak ve sunan ben Neslihan Pakel, birlikte keyifli dakikalar geçirmeyi diliyoruz. Bugün dinleyeceğimiz ilk eser, Felix Mendelssohn Bartholdy'nin Opus 25 Sol Minör 1 numaralı piyano ve orkestra için konçertosu. Piyano sanatçısı Jean-Louis Steuermann ve Moskova Oda Orkestrası birlikte yorumluyor. Bölümler: Molto Allegro con Fuoco, Andante, Presto.

Felix Mendelssohn Bartholdy'nin Opus 25, Sol Minör 1 numaralı piyano ve orkestra için konçertosunu piyano sanatçısı Jean-Louis Stewerman ve Moskova Oda Orkestrası birlikte yorumladı. Radyo 3 Sabah'ta dinleyeceğiniz sıradaki eser, Sergey Rahmaninov'un Opus 18, Do Minör 2 numaralı piyano konçertosu. Evgenia Vukushunsky yönetimindeki Georgian Shimi Festival Orkestrası ve piyano sanatçısı Givi Badrize'den dinliyoruz. Bölümler: Moderato, Adagio Sostenuto, Più Animato, Adagio Sostenuto, Allegro Scherzando.

Sergei Rahmaninov'un Opus 18 Do minör 2 numaralı piyano konçertosunu Evgeny Vukushunsky yönetimindeki Georgian Shimi Festival Orkestrası ve piyano sanatçısı Givi Badrize'den dinledik. Bugünkü Radyo 3 Sabah programının sonuna

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Değerli dinleyenler, müziğe duyduğumuz aşkla TRT İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli, müziğe adanmış yaşamlar eşliğinde güzel bir saat, Radyo 3 eşliğinde güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle.

iki obua, yaylı çalgılar ve sürekli bas için yazdığı konçertosundan Adagio bölümüne yer verdik. Obuacı Heinz Holliger ve Maurice Bourget'e İ Musici eşlik ediyordu.

Johann Gottlieb Graun, kendi döneminin en önemli kemancılarından ve birinci sınıf bir besteci olarak anılıyor. Müzisyen bir aile ortamı içinde büyümüş olan Graun, Dresden'da Pisendel'in, Padua'da Tartini'nin öğrencisiymiş. 1726'da Merseburg'da Konzertmeister ve ardından şef olduğunda 20'li yaşlarındaymış. O sıralar Bach'ın oğlu Wilhelm Friedman'a ders vermiş. Graun, Ruppin ve Rheinsberg'deki müzik topluluklarında çalıştıktan sonra Berlin'e taşınmış. Ömrünün sonuna kadar yaşadığı Berlin'de opera orkestrasının konsert maestralığını

Programımıza Johann Gottlieb Graun'un Re minör keman konçertosundan Adagio bölümüyle devam ediyoruz. Martin Hazelböck yönetimindeki Viyana Akademi Orkestrası eşliğinde dinleyeceğimiz solist İlya Korol. Moskova Konservatuarlı İlya Korol, romantik ve modern repertuar eğitiminin yanı sıra

Değerli dinleyenler, Johann Gottlieb Graun'un Re minör keman konçertosundan Adagio bölümünü sunduk sizlere. Bu güzel yorumda Viyana Akademi Orkestrası eşliğinde Ilya Korol'ü dinledik. Topluluğu Martin Hazelberg yönetiyordu.

Schubert, 911 Deutsch sayılı Kış Yolculuğu adlı şarkı dizisini Wilhelm Müller'ın 24 şiiri üzerine bestelemiş. Yazıldığı günden bu yana dinleyeni, yorumlayanı derinden etkileyen bu liedlerin tamamını repertuarına ekleyenlerden biri de Wolfgang Holzmaier. Kış Yolculuğundan Irrlicht adlı liedi sanatçının yorumuyla getiriyoruz radyolarınıza. Yolumu şaşırmaya alışkınım. Her patika bir amaca çıkar. Neşelerimiz, kederlerimiz hepsi bir şaşkın ışığın oyunu. Dağ deresinin kurumuş yataklarında sakin adımlarla ilerliyorum. Her nehir sonunda denize varır.

Irrlicht. Wolfgang Holzmaier'ın yorumundan dinlediğimiz Schubert'in bu derin lidinde piyanoyu Imogen Cooper çalıyordu. Clair de Lune, Claude Debussy'nin piyano için yazdığı, 1905'te tamamladığı Suite Bergamasque'ın 3. bölümü. Muhteşem melodisi, zengin akorlarıyla insanın ruhunda iz bırakan bu güzel parçayı günümüzde de pek çok enstrüman yorumlamaya devam ediyor. Bugün seçtiğimiz kayıtta Clair de Lune'ü iki gitarın yorumundan dinliyor, gitaristlerin kimler olduğunu kapanış anonsumuza saklıyoruz.

Annem bana ilk piyano derslerimi verdi ve ilerlemem o kadar iyiydi ki 7 yaşındayken Liszt'in küçük parçalarını çalıyor, 9 yaşındayken de ailemin evindeki büyük bir izleyici kitlesi önünde John Field'ın büyük konçertosunu icra ediyordum. Müzik aşığı olan babam yeteneklerimi geliştirmeye karar verdi ve müzik eğitimimin devamını St. Petersburg'daki Anton Herke'ye emanet ettim.

St. Petersburg'a yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki ormanlar, tarlalar arasında Zizitsa Gölü'ne tepeden bakan bir malikanede büyümüş Modest Mussorgsky. Dadısının anlattığı Rus halk masallarını dinlemeyi çok sevdiğini söyleyen Mussorgsky, bu masalların doğaçlama ruhunu piyanoda yakalamaya çalıştığını dile getirmiş.

Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenler, TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamlar'dayız. Modest Mussorgsky'nin Bir Sergiden Tablolar eserinden iki parça sunduk sizlere. Piyanist, eski Rus piyano geleneğinin son devlerinden biri olan, derin müzikalitesi, alçak gönüllülüğü, Avusturya-Alman repertuarındaki ustalığıyla tanınmış Elizabeth Leonskaya'ydı. Ludwig van Beethoven'ın Fidelio operası, müzikseverler ve akademisyenler arasında bir spekülasyona yol açmış. Birinci

açıklama olarak işitme kaybı yaşamaya başlayan bestecinin opera prodüksiyonunda yer alan gürültülü konuşkan insanlarla iletişim kurmasının zorluğundan bahsedilmiş. Diğer bir açıklama da tiyatronun yapaylığı ve hafifliğinin onun ciddi doğasına hitap etmemesi olarak yapılmış. Beethoven'ın enerjisinin çoğunu daha az işbirliği gerektiren senfonik ve oda müziği eserleri bestelemeye harcamış olduğu da söylenir.

Beethoven'ın Fidelio operasından dinlediğimiz bölümde solistler Siegfried Rudolf Fritzi ve Werner Hollweg'ti. Berlin Opera Korosu ve Berlin Filarmoni Orkestrası'nı Herbert von Karajan yönetiyordu.

Değerli müzikseverler, Gabriel Fauré'nin Opus 56 Dolly Suite'inden Ninni'yi sunduk sizlere. Roland Hertner'i bu müzikal yorumunda Yari Hemelen'in yönetimindeki Pforzheim Şehir Orkestrası eşlik ediyordu.

1919-1995 yılları arasında yaşamını sürdürmüş. İstanbul doğumlu piyanist, orkestra şefi, eğitmen Demirhan Altuğ. Müziği öğrenmeye özel piyano dersleri alarak başlayan Altuğ, İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndan mezun olmuş. Muhittin Sadak ve Cemal Reşit Rey ile çalışmış. Bir dönem liselerde müzik öğretmenliği görevinde bulunmuş. İstanbul Radyosu'nda Tonmeister olarak kayıtlar da gerçekleştirmiş. 1953'te 34 yaşındayken İstanbul Şehir Orkestrası şef yardımcılığını üstlenmiş olan Demirhan Altuğ, yaklaşık 2 yıl sonra dönemin radyo müdürü Mesut Cemil'in önerisiyle İstanbul Radyosu Oda Orkestrası'nı kurmuş. Avusturya hükümetinden aldığı bursla Salzburg Mozarteum Akademisi'ne giden Altuğ, oradayken orkestra şefliği alanında çalışmış. Ülkemize döndükten sonra İstanbul Şehir Operası Orkestrası'nı yönetmiş, Cemal Reşit Rey'in 1968'de emekliye ayrılmasından sonra da İstanbul Şehir Orkestrası, bugünkü adıyla İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın şefliğini üstlenmiş. Demirhan Altuğ, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndaki eğitmenliğiyle pek çok öğrenciye ilham olmuş. Radyo için sevgili dinleyenlerim, programımıza Ekrem Zeki Ün'ün obua, timpani ve yaylı çalgılar için yazdığı küçük süiti ile devam ediyoruz. Kurumumuz TRT'nin arşivinde yer alan bu tarihi kayıtta obuacı Celal Akatlar, timpanist Yücel Berrak. Solistlere İstanbul Radyosu Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. Topluluğu piyanist, orkestra şefi, eğitmen Demirhan Altuğ yönetiyor.

için sevgili dinleyenlerim, Ekrem Zeki Ün'ün obua, timpani ve yaylı çalgılar için yazdığı küçük süitini sunduk sizlere. Kurumumuz TRT'nin arşivinde yer alan bu tarihi kayıtta obuacı Celal Akatlar, timpanist Yücel Berrak'tı. Solistlere İstanbul Radyosu Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. Topluluğu piyanist, orkestra şefi, eğitmen Demirhan Altuğ yönetiyordu.

Müziğe duyduğumuz aşktan yola çıkarak dinlerken beğeneceğinizi umduğumuz eserleri, yorumları radyonuz aracılığıyla siz müzikseverlerle buluşturduğumuz İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamların bugün de sonuna geldik. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli yeniden birlikte oluncaya dek müzik eşliğinde sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta geçirmeniz dileklerimizle. Hoşçakalın.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

TRT İzmir Radyosu stüdyoları Müzikli Masallar programından siz kıymetli dinleyicilerimize kocaman bir merhaba. Ben Elif Nihal Kur'an. Kuşaklar boyu sözle aktarılan, içinde yaşanılan kültürün aynası olan masalların müzikle buluştuğu bu keyifli programdan huzurlu bir pazar günü dilerim. Bu güzel pazar gününde yine ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir tema ve Kuzey Amerika, Hint ve Budist geleneğinden uyarladığımız birbirinden güzel 3 masalla konuk olacağız. Tam 1 saat boyunca radyolarınızda müzikli masallarda. Temamız tüy ve bu temanın ifade ettiği kavramların, sembollerin sanatta, masallarda, müziklerde yansımaları. Masallarımızsa kuzgun, hamsa ve kinnariler. İnsanlık tarihinde tüy sembolü yalnızca kuşların bedenini örten hafif bir yapı olarak görülmez. Kuşlar insanların ulaşamadığı gökyüzüne yükselebilen canlılar olduğundan farklı kuş türlerinin tüylerinin farklı coğrafyalarda yaşayan toplumlar tarafından gökyüzüyle yeryüzü arasında iletişimi sağlayan görünmez haberciler olduğu inancı öne çıkmıştır. Bu sebeple kuş tüyleri antik çağlardan beri mitolojilerde, kültürlerde ve sanatta özgürlüğün, ruhun, bilgeliğin ve ilahi olana yakınlaşmanın bir sembolü olarak önemini korumuştur. Eski Mısır'da tüy, vicdanın ölçüsü olarak görülmüştür. Mısır mitolojilerinde anlatılan hikayelerde Tanrıça Maat'ın başındaki deve kuşu tüyü, hakikatin, adaletin ve kozmik düzenin sembolüdür. Eski Mısır'da bir insan öldüğünde kalbinin bu tüyle tartıldığı, erdemle, doğrulukla, iyilikle yaşamış bir insan kalbinin tartıda tüyden daha hafif gelmesi gerektiği inancı hakimdir. Böylece tüy yalnızca hafifliği değil, doğrulukla yaşanmış bir ömrün ağırlığını ölçen görünmez bir terazinin parçası haline gelmiştir. Antik Yunan geleneğinde ise tüy, özgürlüğün yanında ölçüsüzlüğün de sembolü olmuştur. Mitolojilerde anlatılan Daidalos'un yaptığı bal mumundan kanatlarla göğe yükselen Ikarus'un öyküsünde insanın sınırlarını aşma arzusunu temsil eder. Ancak bu anlatı özgürlüğün bilgelikle dengelenmediğinde felakete dönüşebileceğini de hatırlatır. Bu minik bilgilerden sonra dilerseniz rotamızı Fransa'ya çevirelim ve Jean-Philippe Rameau'yla François Couperin'i konuk edelim radyolarımıza. İlk iki eser Fransız barok döneminin büyük ustalarından Jean-Philippe Rameau'dan. Önce Le Boreat operasının zarif dans bölümlerinden Entre deux Polymnies'e kulak vereceğiz. Polymnie'nin sahneye çıkışı anlamına gelen bu bölüm esin perilerinden Polymnie'yi selamlarken rüzgarın hafifliğini ve gökyüzünün hareketini müziğe taşır. Mark Menkowski yönetimindeki Le Musicien du Louvre müzik topluluğu yorumluyor. Ardından yine Rameau'nun klavsen için yazdığı Mi Minör suitinden kuşların birbirlerine seslenişini lirik ezgilerle anlattığı Le Rappel des Oiseaux başlıklı naif bölüm var. Piyano uyarlamasında yapan Wilhelm Kempf'in kendi yorumundan dinleyeceğiz. Ve son olarak François Couperin'den Le Rossignol en Amour yani Aşık Bülbül başlıklı naif esere kulak vereceğiz. Blok flütçü Lucy Horsch'a Fransız lavta sanatçısı Thomas Dufour eşlik ediyor. Dinliyoruz.

Jean-Philippe Rameau'nun Le Boréad operasından Entre de Poligny başlıklı zarif dans bölümünü Mark Menkowski yönetimindeki Le Musicien du Louvre müzik topluluğundan, ardından yine aynı bestecinin klavsen için yazdığı Mi minör suitinden Le Rappel des Oiseaux başlıklı naif bölümü Wilhelm Kempf'in piyano uyarlaması ve yorumundan ve son olarak da François Couperin'den Le Rossignol en Amour yani Aşık Bülbül başlıklı naif eseri lavta sanatçısı Thomas Dunfor'un eşlik ettiği blok flütçü Lucy Horst'tan dinledik. Bu naif müziklerden sonra ne dersiniz? Kuzey Amerika söylencelerinden uyarladığımız ilk masalımıza kulak verelim mi? Kuzgun.

Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde dünya kapkaranlıkmış. Ne güneş gökyüzüne doğarmış, ne ay geceleri yol gösterirmiş. Yıldızlar da henüz göğün derinliklerine serpilmemişler. İnsanlar yalnızca yaktıkları küçük ateşlerin çevresinde yaşayabilir, ormanların ötesini göremezlermiş. Denizin nerede başlayıp gökyüzünün nerede bittiğini ayırt etmek bile çok güçmüş. O günlerde bütün ışık çok güçlü ve çok zengin yaşlı bir reisin evinde saklıymış. Reis güneşi, ayı ve yıldızları 3 ayrı kutunun içine koymuş. Onları kimseyle paylaşmak istemezmiş çünkü ışığın yalnızca kendisine ait olduğuna inanırmış. Bu karanlık dünyada yaşayan siyah kuzgunsa insanların haline üzülürmüş. Kuzgun birçok anlatıda olduğu gibi yalnızca kurnaz değil, aynı zamanda değişimin habercisiymiş, dünyanın böyle kalmaması gerektiğini düşünmüş. Bir gün reisin kızı dere kenarına su almaya gelmiş. Kuzgun kızı görmüş. Keşke bu güzel tatlı kız benim annem olsaydı diye düşünmüş içinden ve kendini hemen küçücük bir çam iğnesine dönüştürmüş. O küçük çam iğnesi genç kızın içtiği suya düşmüş ve kız fark etmeden suyla birlikte çam iğnesini de yutmuş. Aradan zaman geçmiş. Her yer karanlık olduğundan ne kadar zaman geçtiğini kimse bilememiş ama genç kız bir erkek çocuk dünyaya getirmiş. O güzel ve tatlı erkek çocuğu aslında kuzgunun da kendisiymiş. Yaşlı reis torununu çok sevmiş. Hatta öyle ki hayatta en sevdiği şey torunu olmuş. Çocuk büyüdükçe evde duran gizemli kutulara ilgi duymaya başlamış. Bir gün dedesine "Şu kutuyu açabilir miyim?" diye sormuş. Yaşlı reis önce istememiş ama torununun gözlerine bakınca kıyamamış kutuyu vermiş. Çocuk kapağı açar açmaz binlerce yıldız gökyüzüne savrulmuş. İnsanlar ilk kez gecenin içinde parlayan ışıkları görmüşler. Bir süre sonra çocuk ikinci kutuyu istemiş. Bu kez kutunun içinden ay çıkmış, göğe yükselmiş. Denizler gümüş gibi parlamaya başlamış. İnsanlar geceleri birbirlerinin yüzünü seçebilir olmuşlar. Fakat dünya hala tam olarak aydınlanmamış. Sonunda çocuk en büyük kutuyu istemiş. Yaşlı reis uzun süre düşünmüş çünkü o kutunun içinde güneş varmış. Ama torununa olan sevgisi ağır basmış, kutuyu ona vermiş. Tam o sırada çocuk yeniden kuzgun olmuş. Kanatlarını açmış, kutuyu gagasıyla kavramış, evin kapısından fırlayıp göğe doğru uçmuş. Yaşlı reis arkasından koşmuş ama kuzgun çoktan bulutların üzerine çıkmış. Göğün en yüksek yerine vardığında da kutunun kapağını açmış. Bir anda güneş gökyüzüne yükselmiş. Dağların dorukları altın gibi parlamış. Ormanlar yeşile bürünmüş. Nehirler ışıldamış. Deniz ilk kez mavi görünmüş. İnsanlar birbirlerinin yüzünü seçebilmiş. Hayvanlar yollarını bulmuş. Bitkiler büyümeye başlamış. Kuzgunsa uzun süre gökyüzünde süzülmüş. O günden sonra insanlar ışığın kimsenin tek başına sahip olabileceği bir şey olmadığını hiç unutmamışlar. Ve kuzgunun simsiyah tüyleri gökyüzünde bıraktığı yolun sessiz tanığı olmuş. Masal da burada bitmiş. Bu masal bize ışığın paylaşılması gerektiğini anlatır. Bilginin, umudun ve yaşamın değeri paylaşıldığında ortaya çıkar. Uyarladığımız bu masal, Kanada'nın batı kıyısındaki Haida halkıyla Alaska'nın güneydoğusunda yaşayan Klingon

İt, halkının yüzyıllardır sözlü olarak aktardığı kadim anlatılarından biridir. Pasifik kıyısının sisli ormanlarında ve okyanus kıyılarında doğan bu öyküde, siyah tüylü kuzgun yalnızca bir kuş değil, ışığı insanlara ulaştıran, bilgeliğin ve dönüşümün habercisi olan kutsal bir varlıktır. Kuzgunun simsiyah tüyleri ise karanlığın içinden ışığı taşıyan kanatların simgesidir. Şimdi dinleyeceğimiz müzikler de tıpkı kuzgunun kanat çırpışı gibi karanlığın içinden süzülen ilk ışıklara kulak vermeye davet ediyor bizleri. Amanda Lee Falkenberg'in The Moon Symphony, Uydular Senfonisi adlı eserinden 7. bölüm. Earth, Moon, Earthrise, Dünya, Ay, Dünyanın Ay Üzerinden Doğuşu bizlerle olacak. Bu ilginç müziği Marin Alsop yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası ve London Voices yorumluyor. Dinliyoruz.

İngiliz besteci Amanda Lee Falkenberg'in The Moon Symphony, Uydular Senfonisi adlı eserinden Dünya, Ay, Dünyanın Ay Üzerinden Doğuşu başlıklı 7. bölümü, Marina Alsop yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası ve London Voices müzik topluluğunun naif yorumundan dinledik. Işığı getiren bu güzel müziklerden sonra ne dersiniz? İkinci masalımızı dinleyelim mi? Hamsa. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde yüksek dağların eteklerinde durgun sularıyla gökyüzünü yansıtan büyük bir göl varmış. Sabah güneşi doğduğunda gölün yüzeyi altın gibi parlar, akşam olduğundaysa yıldızları sessizce içine alırmış. O gölde bembeyaz tüyleri ışık gibi parlayan hamsalar, yani kuğular yaşarmış. Bilgeler uzun yolculuklarından sonra o gölün kıyısına gelir, sessizce oturur ve kuğuları izlerlermiş. Çünkü onların yalnızca güzelliklerini değil, taşıdıkları bilgeliği de görmeye çalışırlarmış. Bir gün genç bir öğrenci yaşlı bilgenin yanına gelmiş. "Üstad," demiş. "Neden bütün kuşlar arasında en çok hamsadan söz ediyorsunuz? Onu diğerlerinden ayıran özellik nedir?" Bilge cevap vermemiş. Yerden bir tas almış, içine biraz süt dökmüş. Sonra üzerine de su eklemiş. İkisini birbirine karıştırmış, tası öğrencinin önüne koymuş. "Şimdi bunları birbirinden ayırabilir misin?" diye sormuş. Genç öğrenci uzun uzun bakmış ama ne yaparsa yapsın sütü sudan ayıramamış. Bilge gölün üzerinde ağır ağır süzülen bir hamsayı, yani kuğuyu göstermiş. Sonra gülümseyerek şöyle demiş. "Eski üstatlar hamsanın sütle suyun karışımından yalnızca sütü alabildiğini anlatırlarmış." Öğrenci hayret etmiş. "Gerçekten böyle bir kuş var mıymış?" diye sormuş. Bilge bu kez gözlerini göle çevirmiş, uzun süre sessiz kalmış, sonra yavaşça konuşmuş. "Önemli olan bunun gerçekten olup olmaması değildir evlat. Önemli olan insanın bunu öğrenebilmesidir," diye cevaplamış öğrencisinin sorusunu. Öğrenci anlamamış ama Bilge devam etmiş. "Hayat da bu tas gibidir. İçinde sevinç de vardır, acı da. Doğru da vardır, yanlış da. Gerçek de vardır, aldanış da ve hepsi birbirine karışır. Bilgelikse yalnızca doğru olanı seçebilmektir." O sırada gölün üzerinden süzülen hamsa hiçbir acele göstermeden kanatlarını açmış. Ne suyu incitmiş ne de sessizliği bozmuş, sadece yoluna devam etmiş. Bilge yeniden konuşmuş. "Bak," demiş. "Suya hükmetmeye çalışmıyor. Dalgalarla kavga etmiyor. Yalnızca nereye gideceğini biliyor. İnsan da böyledir evlat. Hayatındaki her şeyi değiştiremez. Ama hangi düşünceyi büyüteceğini, hangi sözü söyleyeceğini, hangi yolu izleyeceğini seçebilir. Büyük üstatlar buna viveka demişler. Yani gördüğünün içinden hakikati seçebilmek." Genç öğrenci uzun uzun gölü ve hamsaları, yani kuğuları seyretmiş bu sözlerden sonra. Ve o gün ilk kez hamsanın sadece güzelliğini değil sessizliğini de anlamaya başlamış. Yıllar geçmiş, o öğrenci de bir gün bir bilge olmuş. Kendisine Paramahamsa, yani yüce hamsa diye seslenmişler. Çünkü o artık her şeyin içinde yalnızca hakikati aramayı öğrenmiş. Masal da burada bitmiş. Hamsa, Hint kültürünün en eski sembollerinden biridir. Kelime anlamı kuğu ya da yabani kazdır. Sembol dilinde ise bilgeliği, saflığı ve hakikati ayırt etme yeteneğini simgeler. Bu güzel masal bize hayatın her zaman yalnızca iyi ya da yalnızca kötü şeyler sunmadığını anlatır. Sevinçle üzüntü, doğruyla yanlış, umutla korku çoğu zaman iç içe geçer. Bilgelik onların içinden doğru olanı seçebilmektir. Hint düşüncesinde buna viveka, yani hakikati ayırt etme bilgeliği denir. Bu yüzden hamsanın sütü sudan ayırması gerçek bir kuşun yaptığı bir iş değil, insanın zihninde gerçekleşmesi gereken bir dönüşümün simgesidir. Hamsanın beyaz tüyleri ise birçok Hint metninde arınmış zihni simgeler. Bu güzel masaldan sonra Finlandiya'ya uzanalım ve Jan Sibelius'u konuk edelim radyolarımıza.
Bestecinin Night Ride and Sunrise, Gece Yolculuğu ve Gün Doğumu adlı senfonik şiiri, gecenin sessizliğinden günün ilk ışıklarına uzanan bir yolculuğu anlatır. Tüy, birçok kültürde gökle yeryüzü arasında taşınan umudun ve dönüşümün simgesidir. Sibelius'un bu müziğinde de karanlık yavaşça yerini aydınlığa bırakırken, tıpkı kuzgunun ışığı getirmesi, Hamsa'nın hakikati göstermesi gibi, doğanın sessiz dili de bize yeni bir başlangıcı mümkün olduğunu fısıldar. Jan Sibelius'un Gece Yolculuğu ve Gün Doğumu adlı senfonik şiirini Sir Simon Rattle yönetimindeki Filarmoni Orkestrası yorumluyor, dinliyoruz.

Jan Sibelius'un gecenin sessizliğinden günün ilk ışıklarına uzanan bir yolculuğu anlattığı Gece Yolculuğu ve Gün Doğumu adlı senfonik şiirini Sir Simon Rattle yönetimindeki Filarmoni Orkestrası yorumladı. Bu güzel müzikten sonra son masalımızda sıra Kinnariler.

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, Himalayaların ardında insanların kolay kolay ulaşamadığı yemyeşil bir orman varmış. Bu ormanın derinliklerinde gümüş gibi parlayan göller, çiçek kokularıyla dolu vadiler ve gökyüzüne uzanan ağaçlar bulunurmuş. Orası Kinnarilerin ülkesiymiş. Kinnariler, gökyüzüyle yeryüzü arasında yaşayan zarif göksel varlıklarmış. İnsan gibi görünen kuş kanatlı ama ince tüylerle süslü bedenlere sahip bu yaratıklar gökyüzünün müzisyenleriymiş. Çaldıkları çalgılar ve söyledikleri şarkılar sabah rüzgarına karışır, dansları ormana ve tüm canlılara huzur getirirmiş. Uyumu, ahengi, sevgiyi, sadakati, sesle, müzikle herkese ulaştırmak, canlılara tınılarını fısıldayıp onları tanrısal bir huzura davet etmek görevleriymiş. Kinnarilerin en güzeli Manohara'ymış. Onun tüyleri sabah ışığında altında gümüş arasında değişen renklerde parlarmış. Kanatlarını açtığında ise gökyüzüyle yeryüzü arasındaki sınır silinir gibi olurmuş. Bir gün Manohara ve kardeşleri yeryüzündeki bir gölün kıyısına inmişler. Göksel yolculuklarında zaman zaman insanların dünyasına uğrar, göllerde yıkanır, sonra yeniden göğe dönerlermiş. Kıyıda bu varlıkları atalarından hep duyan ve bir gün yakalamayı uman bir avcı yaşıyormuş. Öyle çok istiyormuş ki kinnarilerden birini yakalamayı. Bir büyücüden balık ağına benzeyen büyülü bir ağ almış sadece bu istek için. Kinnarilerin üstüne düştüğünde uçmalarını engelleyen bu büyülü ağ, onlara zarar vermeden kanatlarını ve tüylerini bedenlerinden sıyırıp bir giysiye dönüştürüyormuş. Ve bir kinnari o elbiseyi yeniden giymeden bir daha uçamıyor, normal bir insana dönüyormuş. Avcı, kendini dünyanın en huzurlu ve mutlu insanı hissettiren o güzel melodileri, sesleri ve çalgıları duyunca kinnarilerin göle geldiğini anlamış ve sessizce yaklaşarak büyülü ağını güzelliği karşısında şaşkına döndüğü Manohara'nın üstüne fırlatmış. Manohara'nın narin tüyleri ve kanatları bir anda bedeninden sıyrılıp bir elbise olarak ayaklarının dibine düşmüş, kardeşleri panikle uçup gökyüzüne dönerken güzel varlık dünyada kala kalmış. Avcı, hayran kaldığı bu göksel varlığı incitmemiş, onu saraya götürüp krala teslim etmiş. Kralın oğlu Prens Sudana, Manohara'yı gördüğü anda gözlerindeki hüzün ve derin güzel bakışından onun göğe ait bir varlık olduğunu anlamış. Zaman geçmiş, birbirlerini tanımışlar. Aralarında derin bir sevgi doğmuş, sonra evlenmişler ve bir oğulları olmuş. Uzun süre mutluluk, ahenk ve huzur içinde yaşamışlar. Fakat saraydaki herkes bu mutluluğu paylaşmamış. Krallığın baş rahibi Manohara'nın insan olmadığını söyleyerek onu uğursuz ilan etmiş. Tam da o günlerde prens savaşa gitmek zorunda kalmış. Prens uzaktayken rahip kralı kandırmış. "Bu yabancı kadın felaket getiriyor kralım!" diyerek Manohara'nın cezalandırılmasına sebep olmuş.

Bunu öğrenen Manohara, avcının prense teslim ettiği ve uzun zamandır sakladığı tüy giysisini çıkarmış. Sevgi, aşk ve eşine sadakat Kinnarilerin yaşam amacı olduğundan, özleminden yanıp tutuşsa bile göksel ülkeye dönmeyi o güne kadar düşünmemiş olan Manohara, tüy giysisini omuzlarına almış. Kanatları yeniden açılmış, göğe yükselmeden önce her şeyden çok sevdiği oğluna ve gözlerini kapatıp gözünün önüne gelen eşinin görüntüsüne son bir kez bakmış ve ardından gökyüzüne doğru uçup gitmiş. Savaş bitince Prens Sudana saraya dönmüş. Manohara'nın gittiğini öğrendiğinde yıkılmış, buna inanmak istememiş ve ne olursa olsun onu bulmaya karar vermiş. Dağları aşmış, ırmakları geçmiş, büyülü ormanlarda kaybolmuş. Yalnızca insanların değil, tanrıların yaşadığı diyarlara kadar sürdürmüş yolculuğunu çok sevdiği eşini bulmak için. Yol boyunca sevginin yalnızca istemekte değil, emek vermekle korunabileceğini söyleyen bilgelerle karşılaşmış ama Sudana yolundan dönmemiş. Sonunda Kinnarilerin yaşadığı göksel ülkeye ulaşmış. Fakat Manohara'nın halkı onu hemen kabul etmemiş. Prensin sevgisinin gerçek olup olmadığını test etmek istemişler. Ona güç değil, sabır isteyen sınavlar vermişler. Sudana hiçbirinden vazgeçmemiş. Öfkeye kapılmamış, yalan söylememiş, kibir göstermemiş. Yalnızca sevgisine sadık kalmış. Sonunda Kinnariler, gök kubbenin müzisyen varlıkları, onun kalbinin temiz olduğuna ve eşini gerçekten çok sevdiğine ikna olmuşlar. Manohara ile yeniden kavuşmasına izin vermişler. Anlatılanlara göre Prens Sudana ve Manohara yeniden birleşmiş. Göğün şarkıları da o günden sonra daha güzel duyulmuş ve masal da burada bitmiş. Bu güzel masal bize sevdiğine ulaşmak kadar sabır, sadakat ve içsel olgunlukla o sevgiye uygun bir insan haline gelmenin de önemli olduğunu anlatır. Kinnareler için tüy yalnızca uçmayı sağlayan kanatlar değildir. Onlar göksel kökenlerinin ve müzikle kurdukları bağın görünür işaretleridir. Nasıl ki tek bir çalgı büyük bir orkestrayı oluşturamazsa, tek bir tüy de tek başına kanat olamaz. Kanat birbirine uyum içinde dizilmiş sayısız tüyden oluşur. Belki de bu yüzden Kinnariler mitolojilerde yüzyıllardır ahengin, birlikte öğretmenin, sevginin ve sadakatin sembolü olarak anlatılmışlardır. Tüy temasının masallardaki müzikler

Müziklerdeki yansımalarını kıymetli besteciler, incelikli yorumcular, güzel müziklerden örnekler ve pek tabii ki Kuzey Amerika, Hint ve Budist geleneğinden uyarladığımız Kuzgun, Hamsa ve Kinnariler masallarıyla süslediğimiz bir saatlik büyülü yolculuğumuzun bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatteki randevumuza kadar ben Elif Nihal Kur'an, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür, İzmir Radyo stüdyolarından sizlere çok mutlu bir hafta dileriz. Sağlıcakla kalın, müziksiz, masalsız kalmayın efendim. Kapanışı Norveçli besteci Edward Green, Opus 46 1 numaralı Pirgin Suite'inden açılış bölümü Morning Mood, sabah havasıyla yapalım istedik. Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'nın zarif yorumundan bu müthiş müziği dinlerken unutmayınız. Masallar çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılır.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.

TRT Radyo için değerli dinleyicileri, TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu'nun seslendirdiği şarkılara yer verdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Hava Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ve spikeriniz ben Sezin Zor, hepinize güzel bir pazar günü diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımıza Soon I Will Be Done şarkısıyla başlayacağız. Dünya ızdırabından kurtulmayı ve cennet arzusunu anlatan şarkının söz ve bestesi William Dawson'a ait. Gökçen Koray yönetimindeki koromuzun sesinden radyolarınızda.

Sıradaki şarkımız Diatom. Türk piyanist, bestekar ve caz sanatçısı Aydın Esen'in 2006 yılında çıkardığı Light Years albümünde de yer alan bu eseri Gökçen Koray şefliğindeki koromuzdan dinliyoruz.

Şu sıcak günlerde Napoli kıyılarına uzansak mı? Bir balıkçının teknesinden kıyıyı izlerken mırıldandığı, denizin gümüş ışıltısını, rüzgarın dansını anlattığı o sıcacık şarkıyı bir de koromuzdan dinleyelim. İtalyan halk şarkısı olarak bilinen efsanelere konu Santa Lucia, Gökçen Koray'ın yönettiği koromuzun yorumuyla sizlerle.

Amerikalı besteci ve koro şefi Jack Halloran'ın 1987 yılında çıkardığı ve klasikleşmiş eserlerinden biri olan Witness şarkısıyla sonlandıracağız programımızı. Spiritüel tarzda yazılan eser, Gökçen Koray şefliğindeki koromuzun sesinden radyolarınıza geliyor.

0: Sevgili dinleyenler, TRT İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Gençlik Koroları programımız burada sona eriyor. Program yapımcımız Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ve mikrofon başında ben Sezin Zor. Müzik eşliğinde sağlıklı günler geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Parlar kalpler sevinç, coşar coşar neşe.
2: TRT Çok Sesli Gençlik ve Çocuk Koroları. Hazırlayanlar TRT Ankara, İstanbul ve İzmir radyoları. Güneşi

0: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Metamorfoz programına hoş geldiniz. Bugün saat 12'ye dek neoklasik müziğin seçkin örneklerini sizlerle paylaşacağım.
1: Uzun Çalar.
0: Uzun Çalar köşemizin bugünkü konuğu Felix Roche'un Fragmente isimli albümü olacak. Bu albüm tam neoklasik müzikte tanımladığımız işte sınırları esnetmek, klasik müzikle başka müzik türlerini veya başka sesleri harmanlamak, orkestramızı biraz çeşitlendirmek ve sıra dışı bir hale getirmek anlamında çok paralel bir yerde gördüğüm bir albüm. Dolayısıyla paylaşırken şimdi çok heyecanlıyım. Bu albümden ilk olarak What Remains isimli eseri dinleyeceğiz. Felix Roche, Mondena Quartet eşlik ediyor.

Felix Roche'ün Fragmente isimli albümünden Berceuse Rework isimli eseri dinledik. Mondana Quartet eşlik etti. Clouds isimli eser var sırada. Laura Mazzotto Felix Roche'e eşlik ediyor.

TRT Radyo 3'te Metamorfoz programında Uzun Çalar köşemizdeyiz. Felix Roche'un Fragmente isimli albümünü konuk ediyoruz. Albümden Alles isimli eseri dinledik. Mondene Quartet eşlik etti yine. Şimdi albümden son olarak Residuum isimli eseri dinliyoruz.

0: Metamorfoz programında Uzun Çalar köşesinde bugün Felix Roche'ün Fragmente isimli albümünü konuk ettik. Şimdi bu albümden ilhamla hazırladığım bir karışık kasetimiz var.
1: Karışık kaset.

Karışık Kaset köşemizin ilk konuğu Hania Rani'nin Music for Film and Theater albümünden Soleil Pal isimli eseriydi. Hania Rani'yi bırakmıyoruz. Şimdi onun bir eserini daha dinleyeceğiz. On Giacometti isimli albümünden Mountains.

TRT Radyo 3'te Metamorfoz programındayız. Karışık kaset köşemizde Hani Arani'nin Mountains isimli eserini dinledikten sonra aklıma tabii ki ilk gelen eserlerden biri Hans Zimmer'ın Interstellar film müziği albümünden Mountains isimli eser oldu. Ve metamorfozumuz, dönüşümümüz burada biraz radikal bir şekilde başladı diyebiliriz. Şimdi bu albümden bir eser daha dinletmek istiyorum sizlere. Oldukça sıra dışı ve eşsiz bir albüm. Zaten filmi de izlediyseniz, albümü de dinlediyseniz biliyorsunuzdur. Dinlemeye, izlemeye doyamadığımız eşsiz bir yapım. Şimdi bu albümden Organ Variation isimli eseri dinliyoruz.

Hans Zimmer'ın Interstellar film müziği albümünden Organ Variation isimli eseri dinledikten sonra ve tabii ki organ yani kilise orgu ismini gördükten sonra aklıma gelen ilk sanatçı Anna Lapwood ve kendisinin Fire Dough isimli albümünden Northern Lights isimli eseri dinledik. Kilise orguna da kendisi düzenlemiş. Şimdi bugün hem karışık kasetimizin hem de Metamorfoz'un son eseri yine Anna Lapwood'un Fire Dough isimli albümünden gelecek. Make You Feel My Love. Bu şarkı çok güzel, çok romantik bir eser ve eşsiz bir düzenleme. Anna Lapwood tarafından koro ve kilise orgu için düzenlenmiş. Anna Lapwood ve Molly Hord kilise orgunu seslendirirken Anna Lapwood aynı zamanda The Chapel Choir of Pembroke College, Cambridge korosunu yönetiyor. Maryam Giro eşliğinde dinliyoruz.

0: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, bugün Metamorfoz'a ayrılan sürenin sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te Metamorfoz programında görüşünceye ve dönüşünceye dek hoşça kalın.
1: Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

Funda Akyol. ABD ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu da söyledi. Ankara yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanlarıyla Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Mega Kent'te kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini de verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkarları da unutmadı, yatırım kredi limitlerini yükselttiklerini duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. Çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek çağrısı yaptı. Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin tarihi sorumluluk olduğunu söyledi. Türkiye'nin uzlaşmacı ve bütünleştirici bir anlayışla geleceğe taşınması gerektiğini ifade etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da 2026 YKS Türkiye şampiyonlarına seslendi. Türkiye'de son 25 yılda büyük atılımlar gerçekleştirildiğini söyledi. Ama yapılan en büyük iş özgüven inşasıdır. Gençlerimiz özgüvenli bir hale geldi, dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da gençlere hayatta bir kızıl elmanız olsun tavsiyesinde bulundu. Meclis yaz döneminde de yoğun mesaisini sürdürüyor. Bu hafta 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenlemenin genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefi için de kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin meclis başkanlığına hafta içinde sunulması öngörülüyor. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı. Yapılan 4. dalga operasyonla birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde tırla traktör çarpıştı. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı. Bursa'da meydana gelen trafik kazalarındaysa 10 kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Katil İsrail unsurları Gazze'de birçok noktayı vurdu. Bu saldırılarda ikisi çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti. Peru'nun Nazca kentinde Avrupalı turistleri taşıyan uçak düştü. Uçaktaki 11 yolcuyla 2 mürettebat hayatını kaybetti. Pakistan'daki Broad Peak Dağı'nın zirvesinde çığ düşmesi sonucu kaybolan ve aralarında Nepalli ödüllü bir dağcının da bulunduğu 10 dağcıdan üzücü haber geldi. Ünlü dağcı ve beraberindeki ekipten kurtulan olmadı. Haberleri dinlediniz.

eksi 80. Merhaba. John Cougar Mellencamp, Amerikan rüyasındaki hayal kırıklıklarını sözler ve notalara dökmüştü. Bugün sizlere Scarecrow adlı bu çalışmadan bahsedeceğiz. İşte açılış kaydı Rain on the Scarecrow.

Bugün John Cougar Mellencamp radyolarınızda. Müzik kariyerinin en önemli başarılarını 80'lerdeki albümleriyle elde eden Amerikalı müzisyen 1985 yılı çalışmasıyla katılıyor programımıza. Scarecrow adlı 8. John Cougar Mellencamp albümünü ard arda çalacağımız kayıtlarla dinlemeye devam ediyoruz. Önce sadece 56 saniyelik süresiyle Grantman's Theme ve onu takip eden Small Town.

İlk albümünde Johnny Cougar adını kullanan Amerikalı müzisyen 1976 tarihli Chestnut Street Incident'la listelere bile girememişti. Ama ilerleyen kariyerinde onu önemli başarılar bekliyordu. 80'lerle birlikte zirveye çıkacaktı.

Minutes to Memories, John Cougar Mellencamp söyledi. Sıradaki kayıt onun 1985 yılı çalışması Scarecrow'dan bir 45'lik olarak da basılan Lonely All Night. Amerikan listelerinde 6. sırayı gören bu parça yine Amerika'da ama bu sefer mainstream rock listelerinde ise Mellencamp'in ikinci bir numarası olmuştu.

John Cougar Mellencamp 1982'de ilk liste başı albümünü yayınladı. Hatırlayacaksınız, onun John Cougar olarak çıkardığı American Fool adlı çalışmasını geçmişte sizlere tanıtmıştık. Bu albümü 1977'de kaydedilmesine karşın 1983'e kadar basılmayan The Kid Inside takip etti. 80'lerle birlikte kariyerinde zirveye çıkan Amerikalı müzisyen albümlerinde tam adını kullanabilmek için sonunda plak firmasını ikna edebilmişti. John Cougar Mellencamp olarak basılan ilk albümü Amerika'da ilk 10'da boy gösteren yine 1983 tarihli Aha'dı. Bunu bugün sizlere tanıttığımız Scarecrow izledi.

The Face of the Nation, John Cougar Mellencamp'in 1985 yılı albümünden geldi. Sıradaki parçalarla Scarecrow'u dinlemeye devam ediyoruz. Önce Justice and Independence 85 ve onu takip eden Between a Laugh and a Tear. Bu parçada albüme katkıda bulunan konuk müzisyenlerden Ricky Lee Jones geri vokalde.

John Cougar Mellencamp 1985 yılı çalışmasını kaydetmeye eskilerden yüzlerce rock and roll klasiğini prova ederek başladı. Scarecrow için kayıt düğmesine basmadan önce 60'ların klasiklerini tabiri yerindeyse iyice hatmedip bu süreçte öğrendiklerini yeni parçalarına yansıtmak istiyordu Amerikalı müzisyen. Plak baskısı 11 parçadan oluşan Scarecrow, John Cougar Mellencamp, Don Gehman'ın ortak prodüktörlüğünde kaydedildi. Gehman, Mellencamp'in liste başı albümü American Fool'un da yapımcısıydı.

Rumble Seed, John Cougar Mellencamp'ten dinledik. Amerikalı müzisyenin arkasında çalan grubunu da tanıtalım sizlere. Akustik ve elektrik gitarda Larry Crane, yine elektrik gitar ve geri vokalde Mike Wanchick. Basta Toby Myers'la, davul ve perküsyonda Kenny Aronoff. Hemen belirtelim, 1985 tarihli Scarecrow'a katkıda bulunan konuk müzisyenler de vardı.

Az önceki You Got to Stand for Something'le 1985 tarihli John Cougar Mellencamp albümünde sonlara yaklaştık. Scarecrow adlı bu çalışma Amerika, Avustralya ve Kanada listelerinde zirvenin bir sıra altına kadar yükseldi. Hem Amerika hem de Kanada'da defalarca platin plak kazanan 8. John Cougar Mellencamp albümünün plak baskıları 11. sıradaki Rock in the USA ile tamamlanıyor. Bu parçanın 1.45'lik olarak da basıldığını ve Amerikalı müzisyeni ülkesinin listelerinde 2. sıraya kadar taşıdığını da belirtmeden geçmeyelim.

John Cougar Mellencamp geçmiş bir röportajında bugün alternatif country olarak adlandırdığımız tarzı Scarecrow albümündeki soundla kendisinin başlattığını söylemiş ve yakınmıştı. Kimse bana bunun için bir madalya vermedi. 1985 tarihli Scarecrow'un kompakt disk baskılarına eklenen parça The Kind of Fella I Am'le uğurluyoruz John Cougar Mellencamp'i.

Kaja Gugu'nun ardından solo kariyerini başlatan grubun vokalisti Limahl bir Giorgio Moroder bestesi olan The Neverending Story ile 1984'ün İngiltere listelerinde 4. sıraya kadar yükselmişti. Bu parçanın bir film müziği olduğunu bu noktada hemen belirtelim.

Yine bir film müziği ve yine bir Giorgio Moroder bestesiyle devam ediyoruz. The Human League'den Philip Oakey'i Giorgio Moroder'la bir araya getiren Together in Electric Dreams, 1984'ün İngiltere 45'likler sıralamasında üçüncülüğe oturmuştu. Parça 80'lerin gençlik filmlerinden Electric Dreams'in soundtrackinden geliyor.

0: Ben Adil Seymen Altun Yelekloğlu. Sizlerle yeniden buluşmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo 3.

0: Yıllar boyu insan sesi.
1: Sull'incantato mare di Giava, a porta un legno ti apirò.
0: Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İndelen.
2: Merhaba değerli müzikseverler. İstanbul Radyosu'nca hazırlanan programımızla bugün de sizlerle birlikteyiz. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum.

Geride bıraktığımız iki programımızda 20. ve 21. yüzyıl bestecilerinin vokal eserlerinden örnekler dinlemiştik. Bu haftada yaklaşık 100 yıllık zaman diliminden çok uzaklaşmayıp 1900'lerin ilk ve ikinci çeyreğine uzanacağız. Afro-Amerikalı bestecilerin 20. yüzyıl Amerikan müzik tarihindeki yeri önemli. Ülkenin kültürel tarihinin çok da eskilere dayanmadığını hatırlayacak olursak, siyahi bestecilerin hakkının teslim edilmesi gerektiğini görürüz. Klasik geleneğe bağlı kalanlar, merkeze caz müziğini alanlar, Afrika kökenlerini klasik müziğe taşıyanlar. Yalnız bu noktada bir şey daha dikkat çeker. Erkekler kadar kadın besteciler de söz sahibidir koskoca bir ülkenin müzik tarihi yazılırken. Ve ben yine pozitif ayrımcılık yaparak ilk programımızda iki siyahi kadın besteciye yer vereceğim. İlerleyen haftalarda siyahi erkek bestecilerin eserlerini de dinleyeceğiz elbette. Valerie Capers ve Undine Smith Moore eserlerini dinleyeceğiniz Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi başlıyor.

Valerie Capers'ın Song of the Seasons başlıklı dizisinden, kavurucu sıcaklara inat, ruhumuzu müzikle sağaltmaya çalıştığımız şu günlerde, Summer başlıklı üçüncü şarkıyla açtık programımızı. Piyanoda Alastair Edmonston ve violonselde Sarah Coe eşliğinde Louis Taupin seslendirmişti. Değerli müzikseverler, programımızın ilk konuğu, 1935 yılında Amerika'da dünyaya gelen ve aslında klasik müzik eğitimi de almış olmasına karşın daha ziyade caza yakınlığıyla bilinen siyahi kadın besteci Valerie Capers. Birazdan besteciden söz edeceğiz ama şimdi yarım kalan bir işimiz var, onu tamamlayarak devam edelim programa. Song of the Seasons başlıklı şarkı dizisinin Summer başlıklı 3. bölümüyle açmıştık programımızı. Şimdi ise aynı dizinin Spring, Autumn ve Winter bölümlerini dinliyorsunuz. Valerie Capers eserinde Louis Taupin'e piyanoda Alastair Edmonston ve violonselde Sarah Coe eşlik ediyor.

Valerie Caperson, Song of the Seasons başlıklı eserinin Spring, Autumn ve Winter bölümlerini, piyanoda Alistair Edmonston ve violonselde Sarah Coe eşliğinde Louis Taupin'den dinlediniz. Amerikan klasik müzik tarihinde, ülkenin bu konuda da tarihinin çok eskilere dayanmadığını göz önünde bulundurursak, kadın bestecilerin bu kısacık zamanda bile sayılarının ne kadar çok olduğunu görürüz. Üstelik bu çok sayıdaki kadın bestecilerin de büyük bir kısmı, Afrika kökenli siyahi kadınlardır. Belki de başkaldırı ruhu, Avrupa ülkelerindeki hemcinslerinden daha gayretli kılmıştır onları. Sırf ten rengi yüzünden aşağılanan bir grupken, üstüne bir de kadın olmak, 1-0 yenik başlamak demektir hayata. Klasik müziğin geçmişinin çok da uzun olmadığı bir ülkede, hem beyazlarla hem de karşı cinste verilen bir savaş. O savaşın yılmayan kahramanları. Sadece müzikleriyle değil, ırkçılığa karşı aldıkları duruşla da gönüllere taht kuran kadınlar. Bunlardan biri de Valerie Capers. Capers'ın sanat şarkılarının sayısı çok az. Bugün hepsini dinleyebileceğiz desem yanlış olmaz. Şimdi bu az sayıdaki eserlerden birine daha kulak verelim. Valerie Capers'ın Ruby başlıklı dizisinin birinci bölümü. Piyanoda Josephine Gandolfi eşliğinde Yolanda Rhodes seslendiriyor. Lullaby Ninni.

Bestesinin Lullaby başlıklı birinci bölümünü piyanoda Josephine Gandolfi eşliğinde Yolanda Rawls'tan dinlediniz. 91 yaşındaki Valerie Capers, 24 Mayıs 1935'te müzisyen bir ailede dünyaya gelir. Arkadaşları arasında Fats Waller'da bulunan babası, profesyonel bir caz piyanistidir. Erkek kardeşi Bobby de ilerleyen yıllarda Afro Küba grubunda saksafon ve flüt çalacak, o da caz müzisyeni olacaktır. Parlak bir müzik kariyeri için temeli hazırdır Capers'ın. Fakat geçirdiği bir hastalık yüzünden daha 6 yaşındayken görme yetisini kaybeder. New York Körler Eğitim Enstitüsü'nde ilk klasik piyano derslerini Elizabeth Todd'tan alır. Todd aynı zamanda küçük Valerie'ye Braille müzik notalarını okumayı öğretir. Capers çalmadan önce tüm parçaları Braille alfabesiyle ezberlemek zorundadır. Fakat 1-0 yenik başladığı müzik eğitimini bırakmak niyetinde değildir. Todd'un da desteğiyle Juilliard Müzik Okulu'na girer. Valerie Capers, Juilliard'ın ilk görme engelli mezunudur. Değerli müzikseverler, şimdi Valerie Capers'ın Ruby başlıklı eserinden iki bölüm daha dinliyoruz. Yolanda Rawls seslendiriyor. Üçüncü bölüm Where Are All the Children ve dördüncü bölüm Reflections.

Valerie Capers'ın Ruby başlıklı eserinden, Where Are All The Children ve Reflections başlıklı bölümleri Yolanda Rhodes'un yorumundan dinlediniz. Değerli müzikseverler, Valerie Capers 1960'da Juilliard'dan mezun olur. Kardeşi Bobby sayesinde caza yönelecek, onun grubu için beste yapmaya başlaması da itici güç olacaktır. Hatta yine aynı dönemde caza öyle meraksalar ki, uğruna klasik müzik eğitimine bile ara verir. Kendi caz üçlüsünü kurduktan sonra da 1966'da Portrait in Soul albümünü kaydeder. 60'lı yıllarda eğitimcilik yapmak istese de pek çok kurum görme engelli birine iş vermeyi reddeder. Sonunda Brooklyn Müzik Okulu'nda işe alınır. Burada görme engelli öğrencilere danışmanlık yapar ve onlar için bir caz müfredatı geliştirir. Değerli müzikseverler, bugün iki eserini daha dinleyeceğiz bestecinin. Piyanoda Josephine Gandolfi eşliğinde Yolanda Rhodes seslendiriyor Valerie Capers'ın eserlerini. Bird Alone ve ardından Rainbow.

Valerie Capers'ın iki eserini, piyanoda Josephine Gandolfi eşliğinde Yolanda Rose'dan dinlediniz. Bird Alone ve Rainbow.

Afro-Amerikalı besteci Andin Smith Moore'un eseriydi dinlediğiniz Set Down. Piyanoda John O'Brien eşliğinde Louis Taupin seslendirmişti. Değerli müzikseverler, programımızın ikinci konuğu bir başka Afro-Amerikalı besteci Andin Smith Moore. Bir eserini daha dinledikten sonra sanatı ve yaşamından söz edeceğiz bestecinin. Andin Smith Moore'un piyanoda Timothy Long eşliğinde Nicole Cable'dan dinleyeceğiniz eseri Love Let the Wind Cry.

Undance Meet Moore'un Love Let the Wind Cry başlıklı eserini, piyanoda Timothy Long eşliğinde Nicole Cable'dan dinlediniz. Undance Meet Moore, James William Smith ve Hardy Turnbull Smith'in üç çocuğundan biri ve bir köle torunu olarak 1904'te dünyaya gelir.

Virginia'da yaşadığı bölgede neredeyse siyahlar çoğunluktadır ve o günlerle ilgili hatırladığı en önemli şey müziğin her şeyden önce geldiğidir. Smith Moore 7 yaşında piyano dersleri almaya başlar. Ardından Fisk Üniversitesi'nde piyano, kuram ve org dersleri alır. 1924'te Juilliard Müzik Okulu bir ilki gerçekleştirecek ve Fisk Üniversitesi'nden bir öğrenciye burs verecektir. Bursun hakkını veren Andin Smith Moore, 1926'da üstün dereceyle mezun olur. 1931'de Columbia Üniversitesi'nden de eğitmenlik diplomasını alır. Tam anlamıyla donanımlı, genç bir besteci olan Moore'u, öğretmenleri Juilliard'da çalışması için teşvik etse de, Moore, Goldsboro'da bir devlet okulunda işe girer. Kontrpuan ve kuram konusunda ünlü olan Andin Smith Moore, çeşitli okullarda bu dersler başta olmak üzere pek çok ders verir. Ders verdiği okullardan birinin bütçesinin çok düşük olması ise, öğrencilerin ihtiyaçlarını kendi cebinden karşılayabilmek için kendi bestelerini yapmaya iter onu. 1938'de aslında beden eğitimi öğretmeni olan ama çok güzel şarkı söyleyen James Arthur Moore'la evlenir, çift birlikte sık sık resitaller verir. 1969'da Andin Smith Moore, üyelerini siyahi insanların Amerika Birleşik Devletleri'ne ve dünya müziğine katkıları konusunda eğitmeyi amaçlayan Siyahi Müzik Merkezi'nin kurucu ortaklarından biri olur. Değerli müzikseverler, şimdi iki eserini daha dinleyelim Andin Smith Moore'un. I Want to Die While You Love Me ve ardından Come Down Angels.

I Want to Die While You Love Me ve Calm Down Angels. Annie Smith Moore, Fisk Üniversitesi'ndeki yıllarına dönüp baktığında, müziğinin Afro-Amerikan unsurları içermediğini, ilk bestelerinde, özellikle piyano müziğinde, Leopold Godowsky müziğiyle genel bir benzerlik olduğunu söyler. 1953'te artık beste yapmayan Annie Smith Moore gider, yerine annesinin söylediği melodileri yazıya döken ve yavaş yavaş Afro-Amerikan unsurlarına yönelen Moore gelir. Tarzında belirgin bir değişim gözlenmektedir. Annesinin yemek pişirirken, babasının işten eve gelince söylediği şarkıların etkisinde kalan Moore, özellikle kökenlerine ait melodileri eserlerinde çeşitli biçimlerde kullanmaya böyle karar verir. Annie Smith Moore'un müziğinde kontrpuanın ustaca kullanımı, Afro-Amerikan

Anden Smit Moore'un Long Fare You Well başlıklı eserini dinlediniz. Tenor soloda Jay Bash'in yer aldığı kayıtta Aaron Hurley Emerson idaresindeki Elevation yorumcu eşlik ediyordu. Anden Smit Moore'un çalışmaları

spiritüel düzenlemelerden solo sanat şarkılarına, oda müziklerine, koro, solistler ve çeşitli çalgılar için yapıtlara kadar uzanır. 1925-1987 yılları arasında yüzden fazla eser bestelemesine karşın, yaşamı boyunca yalnız 26 eseri yayımlanır. 1970'ler bestecinin en üretken yılları sayılırken, 1981'de Pulitzer ödülüne de layık görülür. Annie Smith Moore'un hayatında da ırkçılığın kötü etkileri kaçınılmazdır. Yaşamı boyunca arzularına sınırlama getirmesi gerektiğini düşünerek yetişkinliğe adım atar. Bu yüzden de besteci olmayı hedefler ama çabalarının boşa gideceğini düşünerek üniversite yıllarında beste bile yapmaz. Smith Moore, yaşama boyunca siyahi müziğinin ve sanatının desteklenmesinin güçlü bir savunucusu olur. 6 Şubat 1989'da 84 yaşındayken felç geçirir ve ardında yaptığı çalışmalara karşı duyulan büyük bir minnet ve sevgi bırakır. Değerli müzikseverler, bugün son olarak Andin Smith Moore'un Three Baha'i Prayers, Üç Baha'i Duası başlıklı eserinin birinci bölümüyle baş başa bırakıyorum sizleri. Flütte Sara Andan, violonselde Sara Koo, trompette Ryan Stransky ve Marisa Benedict, oboada Noah Brenneman eşliğinde Louis Taubin seslendiriyor. O God, refresh and gladden my spirit.

Anden Smith Moore'un Three Baha'i Prayers, Üç Baha'i Duası başlıklı eserinin birinci bölümünü, flütte Sara Andan, violonselde Sara Koo, trompette Ron Stransky ve Marisa Benedict, oboada Noah Brenneman eşliğinde Louis Taubin'den dinlediniz.

Değerli müzikseverler, bu hafta iki siyahi kadın bestecinin eserlerini sundum sizlere. Çarpık anlayışların kurbanı olmaya müsait iki olgu: cinsiyet ve ten rengi. Çarpık anlayışların çürütebileceğinin kanıtı iki olgu: yetenek ve azim. Gelecek hafta yine siyahi bestecilerle birlikte olacağız. Bu kez yolculuğumuzda erkek besteciler de yer alacak. O gün tekrar buluşmak umuduyla. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Yüzyıllar boyu insan sesi. Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İnde.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Müziğin portresi.
1: Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi başlıyor.
2: Değerli dinleyicilerimiz, zaman akar ama bazı melodiler zamandan geçmez. İnsanın ruhunda yaşamaya devam eder. Klasik müzik yalnızca notaların değil, duygunun, hafızanın ve insanlığın ortak sesi. Günün telaşı içinde kısa bir durak, ruhumuza açılan bir duygu penceresi. Müziğin evrensel diliyle buluştuğumuz bu özel yolculuğa hoş geldiniz. Bugün program süresince teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler ile birlikte olacağız. Programımıza Ulvi Cemal Erkin'in Divan adlı eseriyle başlıyoruz. Bu beste onun halk müziğini çok sesli batı müziği diliyle birleştirme anlayışının önemli örneklerinden birisi. Bestecinin Altı Halk Türküsü dizisi içinde yer alan bu eser, ses ve piyano için düzenlenmiş bir halk türküsü uyarlaması. Eserde Anadolu halk müziğinin makam yapısı ve söz söyleme karakteri korunurken, piyano eşliğiyle modern armonik bir atmosfer yaratılır. Erkin'in yaklaşımı türküyü yalnızca armonize etmek

değil, onun lead estetiğine yakın, dramatik ve rafine bir konser yapıtına dönüştürmektir. Şimdi parçayı Fazıl Say eşliğinde bariton Atilla Gündoğdu seslendiriyor.

alandaki önemli bestecilerinden birisi. Yapıtlarında geleneksel Türk müziğinin makamsal ve ritmik yapısını çağdaş Batı müziği teknikleriyle birleştirmesiyle tanınmakta. İstanbul adlı eseri ise bestecinin lied ve oda müziği estetiğini taşıyan, kentin tarihi ve şiirsel atmosferini müzikle anlatan vokal çalışmalarından birisi. Eser Çetin Işık Özlü'nün Oda Müziği ve Liedler albümünde yer almakta. Yorumcular arasında Hakan Aysev, Pekin Kırgız ve Müjde Çeliktaş gibi isimler bulunuyor. Eserde İstanbul yalnızca bir şehir olarak değil, geçmişin anıları, Boğaz'ın melankolisi, saray kültürü ve Doğu Batı arasında duran çok katmanlı bir medeniyet olarak ele alınmış. Müziğinde zaman zaman Türk makamlarını çağrıştıran melodik çizgiler, empresyonist armoniler ve şiirsel bir anlatım hissedilmekte. Bu yönüyle eser, klasik lied formunun Türk müzik duyarlılığıyla birleşmiş örneklerinden biri sayılabilir. Parçada Hakan Aysev ve piyanoda Fügen Yiğitgil'i dinliyoruz. İstanbul.

Cem Esen, Çağdaş Türk klasik müzik dünyasının dikkat çeken genç bestecisi ve piyanistlerinden birisi. Özellikle çağdaş armoniyi, lirik anlatımı ve dramatik yapıyı bir araya getiren eserleriyle tanınıyor. Akademik müzik diliyle duygusal yoğunluğu dengeli biçimde kullanması eserlerini hem entelektüel hem de dinleyici açısından etkileyici kılıyor. Eleji ise adından da anlaşılacağı gibi bir ağıt niteliği taşımakta. Eleji, formu klasik müzik tarihinde genellikle kayıp, özlem, içsel yas ve derin düşünceyi ifade eden eserler için kullanılmakta. Cem Esen'in elejisi de modern bir duyarlılıkla bu geleneği sürdürmekte. Parçayı çello sanatçısı Jamal Aliyev ve piyanoda Cem Esen seslendiriyorlar.

Cem Esen'in Opus 44 Mavi Lidler adlı eser dizisi, Çağdaş Türk Lid repertuarı içerisinde şiir ve müziği son derece zarif biçimde buluşturan özgün bir çalışma olarak dikkat çekiyor. Albümde yer alan 6 numaralı Rüzgar, soprano yorumuyla Bilge Yılmaz ve bestecinin piyanosuyla seslendirilmiş kısa ama yoğun atmosferli bir eser. Şiirin yazarı Aydin Bayrak Çeken Aydoğdu. Şiirde rüzgar yalnızca doğa unsuru değil, geçicilik, hafıza, özlem ve insan ruhunun görünmeyen hareketleri için metaforik bir alan yaratmakta. Cem Esen'in bestesi de bu şiirsel dili modern lit estetiği içerisinde ele alıyor. Soprano Bilge Yılmaz ve piyanoda Cem Esen'den dinliyoruz Rüzgar.

Cem Esen'in Opus 44 Mavi Lied dizisinin 7. parçası olan Deniz Kızı, soprano ve piyano birlikteliğiyle kurulan şiirsel bir atmosfer taşıyor. Eserde vokalde Bilge Yılmaz yer alıyor. Albüm 2026 başında yayımlandı ve 8 parçalık bir bütün içinde deniz, mavi, rüzgar ve düş imgeleri etrafında şekilleniyor, dinliyoruz.

Cem Esen bestesi Mavi Lidler dizisinin genelinde görülen su ve doğa imgeleri, melankolik renk estetiği, kısa ama yoğun dramatik yapı, modern lid yaklaşımı bu eserde de belirgin biçimde hissedilecek. Bir varmış. Döngünün finali olarak sanki anlatılan tüm mavi hatıraların uzlaşmasını izleyen bir epilog etkisi yaratmakta. Şimdi Bir Varmış başlıklı bölümde soprano Bilge Yılmaz ve piyanoda beste sahibi Cem Esen'e kulak verelim.

Tüzün Piyano Trio, Türk bestecinin erken dönem oda müziği çalışmalarından birisidir ve genellikle onun en yoğun, kısa ama enerjik eserlerinden biri olarak kabul edilir. Ferit Tüzün 1929-1977 yılları arasında yaşamış Türk beşleri sonrası kuşağın önemli bestecilerinden birisi ve müziğinde klasik müzik diliyle Türk ezgi ve ritim dünyasını birleştirmeye çalışmıştır. Ferit Tüzün bu piyano trio'yu 1950 civarında henüz gençlik döneminde bestelemiş. Şimdi Ferit Tüzün'ün piyano trio eserini Bosphorus Trio'dan dinliyoruz.

Ahmet Adnan Saygun'un başyapıtlarından biri olan Yunus Emre Oratoryosu içinde yer alan Ağlamaktır Benim İşim bölümü, Yunus Emre'nin derin tasavvufi dünyasını yansıtan en dokunaklı bölümlerden birisi. Bu bölümde ağlamak sıradan bir hüzün ifadesi dışında ilahi aşka ulaşmanın, nefsin arınmasının ve insanın kendi iç yolculuğunun bir sembolü.

usulü olarak ele alınmış. Saygun bu dizeleri bestelerken Türk müziği unsurlarını Batı oratorio formuyla ustalıkla birleştirmiş. Böylece hem evrensel hem de yerel bir anlatım dili yaratmış. Şimdi bu bölümü Fazıl Say ve mezzo soprano Senem Demirci'den dinleyelim.

Ahmet Adnan Saygun'un Eski Üslup'ta Kantat başlıklı eseri, bestecinin Türk müzik diliyle Batı'nın çok sesli müzik geleneğini bir araya getirme çabasının incelikli örneklerinden biri olarak değerlendirebiliriz. Eski Üslup ifadesi yalnızca tarihsel bir göndermeyi değil, aynı zamanda geleneksel makam duyarlılığının, süslemeci melodik düşüncenin ve içe dönük bir anlatımın estetiğinin çağrışımını taşır. Kantat ise bu geleneğin sınırlarını aşma, yükselme ve serbestleşme imgesiyle birleşir. Böylece eser bir yandan kökleri hatırlatırken diğer yandan o köklerden beslenen modern bir ifade alanı kurar. Şimdi bu parçayı Fazıl Say ve mezzo-soprano Senem Demirci seslendiriyorlar. Eski Üslup'ta Kantat dinliyoruz.

Henry Purcell'ın Music for a While adlı eserine yer veriyoruz şimdi. Aslında tek başına bir opera aryası değil. Oidipus için yazılmış sahne müziğinin en bilinen parçalarından biri. Metni John Ryan'a ait olan Music for a While 1962'de bestelenmiş. Oidipus operasından Music for a While'da soprano Nancy Argenta ve harpsikortta John Tolley dinleyelim.

dramatik sahne müziği geleneği içinde değerlendirilen bir parça. Scarlatti'nin müziğinde bu tür metinler genellikle mitolojik ve alegorik karakterler arasında geçen bir diyalog, bir konsey tartışma sahnesi ya da dramatik bir kantat anlatısı olarak kurgulanabilir. Alessandro Scarlatti'ye ait Su Venite e Consiglio'yu tenor Carlo Bergonzi ve piyanist Felix Lavilla birlikte seslendiriyorlar.

Suvenite e Consilio, Türkçe anlamıyla gelin birlikte karar verelim. İtalyan barok besteci Alessandro Scarlatti tarafından yazılmış vokal bir eser.

Barok dönem İtalyan vokal müziğinin önemli bestecilerinden Antonio Cesti ile ilişkilendirilen bir vokal parçanın başlangıç dizilerinden birisi Tu Mancavi a Tormentarmi. Türkçe'ye kabaca azapla baş başa bırakıyordun şeklinde çevrilebilir. Cesti'nin müziğinde bu tür ifadeler özellikle 17. yüzyıl İtalyan operasında sık sık görülen aşk acısı, terk edilme ve içsel çatışma temaları taşımakta. Bu metin dramatik bir monolog gibi ilerler ve karakterin duygusal kırılganlığını öne çıkarır. Parçada korno sanatçısı Nilo Caracisti ve piyanist Giancarlo Guarino yer alıyorlar ve bizler de Antonio Cesti'ye ait beste Tu Mancavi a Tormentarmi'ye hep birlikte kulak veriyoruz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler ile birlikte huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Gelecek hafta yine sizlerle birlikte olmak ümitlerimizle. Hoşça kalın.
1: Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi sona erdi.
2: Müziğin Portresi.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün.

Sevgili dinleyiciler, İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Bugün Ferruccio Busoni'nin Doktor Faust operasını açıklamalı olarak tanıtmaya başlıyoruz. Ferruccio Busoni, 1 Nisan 1866 ile 27 Temmuz 1924 arasında yaşamış İtalyan besteci, piyanist, piyano ve kompozisyon öğretmeni ve orkestra şefidir. İtalya'nın Toskana bölgesinin Empoli şehrinde doğdu. Ailesi profesyonel olarak müzik yapıyordu. Annesi piyanist, babası ise klarnet çalgıcısıydı. Busoni, küçükken çeşitli şehirlerde profesyonel konserlere katkı yapan ailesiyle birlikte İtalya'nın birçok bölgesini gezdi. Olağanüstü müzik yeteneğine sahip bir çocuktu. Halka açık ilk piyano konserini 7 yaşındayken verdi. 2 yıl sonra Viyana'daki piyano konserinde kendi bestelerini de çalmıştı. Besteci Franz Liszt de bu konsere gitmiş ve 9 yaşındaki çocuğu övmüştü. Busoni, Viyana'ya bu ziyaretinde Liszt'in yanı sıra Johannes Brahms ve Anton Rubinstein'la da tanışmıştı. Busoni kısa bir süre Graz'da ve sonra Leipzig'te müzik öğrenciliği, sonra da Avrupa'daki birkaç konservatuarda müzik öğretmenliği yaptı. 1888'de Helsinki'de hayatı boyunca yakın bir arkadaş olacağı Jan Sibelius ve sonradan evleneceği Gerda Sjöstrand'la tanıştı.

de yapmıştır. Doktor Faust, 1866-1924 yılları arasında yaşamış olan Ferruccio Busoni'nin ünlü Faust efsanesine dayanan operasıdır. Almanca librettoyu da besteci kendisi yazmıştır. Busoni, başyapıtı olarak tasarladığı opera üzerinde 1916 ile 1924 yılları arasında çalıştı ancak yine de bitiremedi. Daha sonra öğrencisi Philip Jana eseri tamamladı. Daha yakın zamanlarda 1982'de Anthony Beaumont'da daha önce kayıp olduğu düşünülen Busoni'nin eskizlerini kullanarak operayı bir kez daha tamamladı. Sevgili dinleyiciler, internet ansiklopedisi Wikipedia'daki bilgilere göre Dr. Faust, Philip Janach'ın tamamladığı versiyon kullanılarak 21 Mayıs 1925'te Dresden'de dünya premierini yaptı. Sonraki birkaç yıl içinde opera 1925'te Dortmund, Duisburg, Weimar ve Hannover'de, 1926'da Hannover ve Wiesbaden'de, 1927'de Stuttgart, Dortmund, Hannover, Köln, Leipzig, Hamburg ve Frankfurt dahil olmak üzere Almanya'nın birçok opera evinde sahnelendi. Opera nihayet 27 Ekim 1927'de Berlin'e ulaştı. Eser Haziran 1928'de Hannover'de tekrar sahnelendi. Almanya dışında ilk kez Prag'da sahnelendi. İngiltere'deki ilk gösterimi 17 Mart 1937'de Londra'da bir konser versiyonuyla gerçekleşti. Opera burada Edward Dent tarafından hazırlanan İngilizce çeviriyle seslendirildi. 13 Kasım 1959'da ikinci bir konser versiyonu yine Londra'da sanatseverlerle buluştu. İngiltere'deki konser değil de sahne premieri ancak 25 Nisan 1986'da Londra'da gerçekleşebildi. Performans Dent'in çevirisiyle seslendirildi ve yapıtın Anthony Beaumont tarafından hazırlanan yeni sonu kullanıldı. Opera İtalya premierini 28 Mayıs 1942'de Fiorentino'da yaptı. Aynı salonda 1964'te bir kez daha sahnelendi. Milano'daki ünlü La Scala operayı ilk kez 16 Mart 1960'ta sahneledi. Doktor Faust'un Fransa'daki ilk gösterimi 19 Haziran 1963'te Paris'te gerçekleşti. 1 Aralık 1964'te Amerikan Opera Topluluğu tarafından Carnegie Hall'da konser formatında Amerika Birleşik Devletleri premieri yapıldı. Eserin bu ülkedeki ilk sahne performansı 25 Ocak 1974'te Nevada Opera Şirketi tarafından gerçekleştirildi. Opera, Ted ve Dina Puffer tarafından yapılan İngilizce çeviriyle sunuldu. Doktor Faust en sık sahnelenen operalardan biri olmasa da son 25 yılda birçok kez izleyiciyle buluştu. Bunları hızlıca şöyle özetleyebiliriz. Graz, Avusturya 1965, Bologna, İtalya 1985, Paris, Fransa 1989, Milano, İtalya 1989, New York City, Amerika Birleşik Devletleri 1992 ve 2001, Salzburg, Avusturya 1999, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri 2004, Berlin, Almanya 2006 ve 2008. Operanın 2006 yılında Zürih Operası'ndaki performansı canlı olarak filme alındı ve DVD olarak yayınlandı. Operada rol alan sanatçılar şöyle: Doktor Faust, Dietrich Fischer-Dieskau, bariton; Wagner, Rektör Magnificus, tören yöneticisi; Karl Christian Kohn, bas; Mephistopheles, William Cochran, tenor; Parmadükü, Anton de Ridder, lirik tenor;
parmadı.

Düşesi Hildegard Hilbret, soprano, kızın erkek kardeşi, asker, doğa bilimci, Franz Grundheber, bariton, bir teğmen, Manfred Schmidt, tenor, teolog, Hans Sotin, bas, hukuk öğrencisi, Marius Rindsler, bariton, koro, kilise saray mensupları, ruhani sesler, askerler, din öğrencileri, avcılar, köylüler, dansçılar. Koro ve orkestra, Baviera Radyo Tiyatrosu ve Senfoni Orkestrası, orkestra şefi Ferdinand Lindner. Biz operanın 1970 yılında Almanya'da yapılan kaydını seçtik. Şimdi operamıza başlayabiliriz. Opera 2 prolog, 1 ara bölüm ve 3 sahne içerir. Orkestra girişi. Daha sonra perdenin arkasındaki koro tek bir kelime söyler. Pax, yani barış.

Şair, perdenin önünde seyircilere hitap ederek Merlin ve Don Juan'ı konu olarak seçme fikrinden neden vazgeçip Faust'u tercih ettiğini açıklar. Bu sözlü giriş, oyunun kukla tiyatrosundaki kökenlerini vurgular. Ama pek çok sahnelemede bu bölüm atlanır. Birinci giriş. Orta Çağ'da Almanya'nın Wittenberg şehri. Faust, üniversitenin rektörü Magnificus'tur. Laboratuvarında bir deney üzerinde çalışırken öğrencisi Wagner, Krakow'dan gelen ve Faust'a kara büyü üzerine bir kitap olan Astarte büyüsünün anahtarını verecek 3 öğrenciden söz eder. Faust çok heyecanlanır ve yakında sahip olacağı gücü düşünür. Öğrenciler sahneye gelir ve bu kitabın özellikle onun için olduğunu söylerler. Faust karşılığında ne vermesi gerektiğini sorduğunda sadece sonra derler. Ardından Faust onları tekrar görüp görmeyeceğini sorar. Öğrenciler belki diye yanıt verirler ve ayrılırlar. Wagner tekrar ortaya çıkar ve Faust ona herhangi birilerini görüp görmediğini sorar. Wagner öğretmenine kimseyi görmediğini söyler. Faust bu ziyaretçilerin görünmeyen doğaüstü varlıklar olduğu sonucuna varır.

İkinci giriş. Aynı akşamın gece yarısı. Faust kitabı açar ve içindeki talimatları izler. Yere bir daire çizer, içine girer ve Lucifer'i çağırır. Odanın etrafında soluk bir ışık belirir ve ardından görünmeyen sesler duyulur. Faust vasiyeti olarak emrine amade ruhlar ister. Lucifer'in hizmetkarı olan 5 alev ortaya çıkıverir ancak Faust onlardan etkilenmez. 6. alev ve ses olarak Mephistopheles görünür ve insanın düşünceleri kadar hızlıyım der. Faust daha sonra Mephistopheles'i hizmetkarı olarak kabul eder. Tüm dileklerinin yerine getirilmesini, tüm bilgiye ve deha gücüne sahip olmayı talep eder. Mephistopheles ise karşılığında Faust'un ölümünden sonra kendisine hizmet etmesi gerektiğini söyler. Faust bunu başta reddeder. Mephistopheles, Faust'a alacaklılarının ve düşmanlarının kapıda olduğunu hatırlatır. Faust'un onayıyla Mephistopheles onların ölmesine neden olur. Ardından Paskalya sabahı Faust kanlı anlaşmayı imzalar ve vasiyetine ne olduğunu merak eder. Ruhunu kaybettiğini öğrenince bayılır. Mephistopheles ise elindeki sözleşmenin sevinci içindedir.

ich zieh es nur abwärts. Fort mit mir, fort!

dich fort. Faust!

Bu haftalık bu kadar sevgili dinleyiciler. Haftaya Ferruccio Busoni'nin Doktor Faust operasını tanıtmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizler programı hazırlayan Ali Kızan ve sunan Demet Akat saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Hoşça kalın.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Radyo 3.
1: Devri Alem.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler, değerli radyo dostları, TRT İstanbul Radyosu yapımı Devri Alem programına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat sürecek dünya müzik turumuzda

Mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik edeceğim. Bu hafta devralime Romanya'dan Bükreş'ten başlayacağız ve Macaristan Budapeşte'den bir konser kaydıyla programı tamamlayacağız. 2014 yılında Bükreş'te kurulan blues rock grubu olan Aristopats'la başlayacağız devralime. Kendilerini farklı yollardan gelmiş ama aynı şeyin peşinde koşan bir grup aykırı insan diye tanımlayan grubun ticari bir hesapları yok, ticari bir kaygıları da yok. Kendi web siteleri olan aristopats.com'da da bütün parçalarını ücretsiz indirmeye açmış durumdalar. Müzik bizim için duyguyu en berrak haliyle yakalamanın yolu diyen Aristopats grubunun Burn parçasıyla devralime başlıyoruz. Romanya'dayız. Aristopats seslendiriyor. Burn.

Romanya'dan Bulgaristan'a, Sofya'ya geçiyoruz. 2013 yılında farklı müzik gruplarının müzisyenlerinin bir araya gelmesiyle kurulan No More Many More grubunu dinleyeceğiz. 2013'te kurulan grup 2014 yılında Rock'ın Gücü Slata na Roka Festivali'nde birinci olarak tanındı. 2017 yılında ise ilk albümlerini çıkarttılar. Po Edin Ili Dragnacin, yani öyle ya da böyle anlamında. Bu 10 parçalık albümden Uyuyamıyorum anlamındaki Nemoga Daspia parçasıyla Bulgaristan'dan No More Many More grubu şimdi radyolarınızda.

Baltık kıyılarında Letonya'nın Tesis kasabasında 2023 yılında kurulan Stranger Jenny grubuyla devre aleme devam ediyoruz. Ivars vokal ve ritim gitarda, Alex sola gitarda, Roberts basta, Mikkelis ise davulda. 2023 yılında Letonya'da kurulan Stranger Jenny grubu seslendiriyor. Dead Revolution.

Fransa'ya, Paris'e geçiyoruz. 2015 yılında Antoine isimli müzisyen tarafından kurulan Thalys Beşlisi'ni dinleyeceğiz. Thalys grubundan dinleyeceğimiz parça ise Congé Solda.

0: Devralime Rusya'dan Konstantin Kinchev'in grubu Alisa ile devam ediyoruz. Konstantin Kinchev, Vladimir Vysotsky'nin şarkılarını yorumlamayı düşünüyor ve daha sonra "ben bu şaheserlerin altından kalkamam" diyor, yorumlamaktan vazgeçiyor. Onun yerine Vysotsky'nin bir şiirine kendi müziğini yazıyor. Vladimir Vysotsky de 25 Temmuz 1980 günü hayatını kaybetmişti ve cenazesine tam 40 bin kişi katılmıştı. Vysotsky, şarkıcı, şair ve aktör, aynı zamanda Sovyetler Birliği'nde Ozan ünvanıyla tanınıyordu. 1997 yılı kaydı 7 dakika 24 saniyelik uzun bir parça. Alisa grubu seslendiriyor. Maviliği içime çektim anlamında. Ya dışal sivej noj.
1: Ya dışal sinivoj.

Devre aleme St. Petersburg'dan devam ediyoruz. Edmund Schicklerski bestesini Piknik grubu seslendirecek. Karel Yeksta Kiriva. 2004 yılında bu parça kaydedildi ve klibi çekildi. 2 yıl sonra ise aynı isimli bir televizyon dizisinde yine bu parçaya yer verildi. Piknik grubu seslendiriyor. Karel Yeksta Kiriva.

1981 yılının yazında Kırım'da tatilde olan Viktor Stoy, arkadaşı Alexei Ribbon'la bir grup kurmaya karar veriyorlar. Leningrad'a döndükleri zaman da akvaryum grubunun lideri olan Boris Grebenshov onlara ilk kayıtlarında yardım ediyor. Sene 1982. Evet, Kino grubundan bahsediyoruz. Kino grubundan şimdi dinleyeceğimiz parça ise Trolleybus parçası, 1983 yıl kaydı. Viktor Stoy 15 Ağustos 1990'da trafik kazasında hayatını kaybetti. Ölümü üzerinden 36 yıl geçmesine rağmen ülkemizde de hala Kino grubunun müziklerini, coverlarını derleyen bazı müzik grupları var. 1989 yılında Kino grubu bu parçayı yeniden kaydetti ve Son Kahraman anlamındaki Последний Герой albümünde Trolleybus parçasına yer verdi. Rusya'dayız, Kino seslendiriyor. Trolleybus.

Litvanya'nın Baltık liman şehri olan Klaipeda'ya geçiyoruz. 1996 yılında burada kurulan Attica grubunu dinleyeceğiz. 96 yılında kurulan grup 2011'in Ağustos'unda ayrıldı ama bir ay sonra Eylül'de tekrar birleştiler. Biz şimdi 2019 yılına uzanıyoruz. Niye Kast, Niye Kur, Ne Artey albümünden Traffic GMI parçasıyla Litvanya'dan Attica grubuyla devir aleme devam ediyoruz.

Güney Amerika'ya, Paraguay'a geçiyoruz. 1999 yılında Brezilya sınırındaki Presidente Franco kasabasında kurulan Revolver grubunu dinleyeceğiz. Grup aslında Beatles'ın Revolver albümüne ithafen kurulmuştu ama bazı telif hakları sıkıntıları yüzünden Revolver ismini verdiler kendilerine. Dinleyeceğimiz parça 2003 yılında kaydına başlanan ve bir yıl sonra 2004'te tamamlanan Yalnız Olan anlamındaki El Solo parçası. Paraguay'dayız, Revolver seslendiriyor. El Solo.

Devre aleme Almanya'nın Nürnberg kentinde 2015 yılında kurulan D'Artagnan grubuyla devam ediyoruz. D'Artagnan grubu geçtiğimiz hafta Helden X Himmann isimli bir derleme albüm çıkarttı. Bu albümde en çok dinlenen parçalardan biri de Bonnie Tyler'ın seslendirdiği Holding Out for a Hero parçasıydı. Bonnie Tyler da 8 Temmuz'da maalesef Portekiz'de geçirdiği bir ameliyatın ardından 75 yaşında hayatını kaybetti. Jim Steinman ve Dean Pitchford çalışması Bonnie Tyler'ın sesiyle 1984 yılında ünlenen Holding Out for a Hero parçasını D'Artagnan yorumuyla dinliyoruz.

Norveç'e geçiyoruz. Yine bir cover parça dinleyeceğiz. 2016 yılında Heavy Rock Radio albümünde yer alan Killer Queen parçasını Jorn Lande'den dinleyeceğiz.

Şimdi zamanda bir yolculuk yapacağız. 40 yıl öncesine gideceğiz. 27 Temmuz 1986 günü Budapeşte'de NEP Stadyum'da konserdeyiz. Demir Perde ülkelerinde ilk büyük batı rock konserinde Freddie Mercury sahnede. Queen seslendiriyor, Macaristan'da Budapeşte'deyiz. Radio Gaga bu hafta devre alemdeki kapanış parçamız.

TRT İstanbul Radyosu yapımı Bir Devre Alemin daha sonuna geldik. Yaklaşık bir saat süren Dünya Müzik Turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik ettim. Umarım keyifli bir saat geçirmişsinizdir. Haftaya pazar günü saat 16'da TRT Radyo 3'te yeni Bir Devre Alem'de tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.

Didem Tayfur Saltık'ın hazırlayıp sunduğu Türk cazının seçkin eser ve icralarını 3 setlik mixler eşliğinde dinleyebileceğiniz kesintisiz ve ahenkle yol alan program Caz Express her pazartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

0: Taner Efe Çatı'nın hazırlayıp sunduğu TRT Çukurova Radyosu yapımı Odadan Ezgiler programı. Seçkin oda müziği repertuarıyla her perşembe saat 9'da TRT Radyo 3'te.
1: Saat 17.
2: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı dedi. Bakan Gürlek, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma açıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı'na suikastiminde yer alan tek firari terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hücre evinde uyuşturucu bulunduğunu, firari FETÖ'cünün yakalandığında alkollü olduğunu açıkladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist kılık değiştirerek kamufle oldu. MIT'in yüz tanıma sistemiyle deşifre edildi. 4 ayda 14 kez kameralara yakalanan terörist hücre evinde yakalandı. Avrupa'nın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı rekorlara doymuyor. 1 Ağustos'ta 290 bine yakın yolcuya hizmet veren havalimanı Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. İstanbul'da trafikte kavga eden iki sürücüye 360 bin lira ceza kesildi. Ehliyetlerine el konulan sürücülerin araçları da trafikten men edildi. ABD ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu da söyledi. Ankara yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti. Peru'nun Nazca kentinde Avrupalı turistleri

0: taşıyan uçak düştü. Uçaktaki 11 yolcuyla 2 mürettebat hayatını kaybetti. Ukrayna, Rusya'da enerji altyapısını ve lojistik merkezleri hedef almayı sürdürüyor. Saratov petrol rafinerisi, Kiev'in düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında zarar gördü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Moskova'nın bu hafta yaklaşık 1900 İHA ile saldırdığını duyurdu. İspanya, Fas'tan düzensiz göçmen akınını önlemek amacıyla denize yüzer bariyer koydu. Bariyer su üstünde 70 santimetre yüksekliğe, su altında 1 metre derinliğe sahip. 30 Temmuz'dan bu yana Seuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında, doğu ve güneydoğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. İstanbul Radyosu stüdyolarından hepinize güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz.
1: Hello, I'm Ian Gillan of Deep Purple. This is TRT Radio 3 Rock Efsaneleri.
0: Bu haftaki rock efsanelerinin konuğu, rock dünyasının ulu çınarı, 58 yıllık yaşayan efsanesi, ünlü İngiliz topluluk Deep Purple. Grubu, yepyeni şarkılarını bir araya getiren 3 Temmuz 2026 tarihli 24. ve son stüdyo çalışması Splat albümünden seçtiklerimizle sunacağız sizlere. Kuruluşu 1968 yılına dek uzanan Deep Purple, bildiğiniz gibi en verimli dönemini 1969-1973 tarihleri arasında Ritchie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord ve Ian Paice'den oluşan efsane kadrosuyla yaşamıştı. Mark II olarak da bilinen bu unutulmaz kadro, grup içindeki huzursuzluklar nedeniyle uzun ömürlü olamamış, 1973 sonrasında 1984-89 ve 1992-93 yılları arasında yeniden bir araya gelip 3 albüm daha yaptıktan sonra dağılmıştı. 1994 yılında usta gitarcı

Steve Morse'un katılımının ardından 2001 yılında da John Lord'un yerine geçen Don Airey ile uzun yıllar boyunca aynı kadrosunu koruyan beşli, en son 2022 yılında Steve Morse'un yerine gelen yeni gitarcı Simon McBride'la Deep Purple efsanesini günümüze kadar başarıyla taşımayı sürdürüyor. Bu yıl kuruluşunun 58. yıl dönümünü kutlayan grubu bugün sizlere 2026 tarihli son stüdyo çalışması Splat albümünden seçtiklerimizle sunuyoruz.

Çin, bakınız grubun efsane vokalisti Ian Gillan neler söylüyor. Şunu söylemeliyim ki Highway Star, Smoke on the Water, Lazy ile uyumlu şarkılarla yeniden bir araya geldik. 1969'dan 1973'e kadar yaptığımız müziğin dinamizmi, dengesi ve eğlencesi geri döndü. Deep Purple'ın bu yeni biçimiyle şu an bulunduğumuz nokta, 70'lerdeki Deep Purple'ın günümüze en iyi uyarlanmış bir sürümü gibi hissettiriyor. 2025-2026 yılları arasında Avustralya asıllı Amerikalı müzisyen Kate Urban'ın Nashville'deki yeni stüdyosu The Sound'da tümüyle canlı olarak kaydedilen ve yapımcılığını Bob Ezrin'in üstlendiği Splat albümü, grubun 24. ve son stüdyo çalışması sevgili dinleyenler. Ian Gillan'ın da belirttiği gibi 1970'lerdeki Deep Purple'ı anımsatan heavy rock tarzı çalışmaların yer aldığı albüm 3 Temmuz 2026'da CD, 2 plak ve sayısal yükleme standart baskılarının yanı sıra sınırlı sayıda üretildikten sonra kısa sürede tükenen kutu set, deluxe kutu set, picture disc, kaset, mor ve sarı renkli 2 plak basımlarıyla da Deep Purple hayranlarının beğenisine sunuldu. Biz birbirinden güzel yepyeni 13 Deep Purple çalışmasının yer aldığı ve toplam 50 dakika süren Splat albümünden sizlere daha çok eser dinletebilmek adına hemen müziğe geçiyor ve albümün açılış parçasıyla rock efsanelerini başlatıyoruz. TRT Radyo 3'tesiniz. Deep Purple sizlerle. Arrogant Boy.

Arrogant Boy, Deep Purple grubunun 3 Temmuz 2026 tarihli yepyeni stüdyo çalışmasının açılışında yer alan bu şarkı, aynı zamanda albümün 13 Mayıs'ta yayınlanan ilk 45'liği ve videosuydu. Splat albümü birbirini izleyen iki Deep Purple ortak bestesiyle dönmeye devam ediyor. Önce Keith Urban'ın ikinci gitarda eşlik ettiği Diablo ve hemen ardından The Lunatic.

0: Hello, I'm Ian Gillan of Deep Purple. This is TRT Radio 3, Rock Efsaneleri.
1: Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için anımsatalım. TRT Radyo 3'te Rock Efsanelerindesiniz. Bu haftaki konuğumuz rock dünyasının 58 yıllık ulu çınarı, yaşayan efsane, ünlü İngiliz topluluk Deep Purple. Grubun 3 Temmuz 2026 tarihli 24. ve son stüdyo çalışması Split albümünü CD kopyasından seçtiklerimizle sunuyoruz sizlere. Çoğu dinleyicimizin ve grup hayranlarının yakından bildiği gibi ilk kez 1998 yılı olmak üzere daha önce 5 kez ülkemizde sahne alan Deep Purple, en son 2024 yılında 25 Haziran 2024 Salı akşamı hayranlarıyla 6. kez İstanbul'da buluşmuş ve izleyenlerine yine unutamayacakları bir gece yaşatmıştı. Biz yeniden Split albümünü

Ne dönüyor ve birbirini izleyen iki çalışmayı yine art arda getiriyoruz radyolarınıza. Önce Sacred Land ve ardından The Only Horse in Town. Deep Purple 8 dakika boyunca bizlerle.

Sacred Land ve The Only Horse in Town. 2026 tarihli yepyeni Deep Purple albümünden grubun ortak besteleriydi. Programımızın hazırlığı sırasında açıklandığı üzere Deep Purple 11 Haziran 2026'da Finlandiya'dan başlayacak Split Dünya Turnesi boyunca 3 kıtadaki 28 ülkede toplam 86 kez sahne alacak sevgili dinleyenler. Biz bu listeye ülkemizin de eklenmesini umuyor ve yeniden Split albümüne dönüyoruz. Sıradaki parça, klavyeci Don Airey'in piyanosuyla süslediği albümdeki en dikkat çeken Deep Purple yorumlarından biri. Guilt Trippin'.

0: Vokal ve harmonikada Ian Gillan, bas gitarda Roger Glover, davul ve vurmalı çalgılarda Ian Pace, Hammond Org, piyano, synthesizer ve tuşlu çalgılarda Don Airey ve gitarda Simon McBride'dan oluşan efsane Deep Purple grubu bizlerle sevgili Radyo 3 dinleyenleri. McBride dışında yaş ortalaması 79 olan saydığımız bu kadroyu 2026 tarihli son stüdyo çalışması Splat albümünde dinlemeyi sürdürüyoruz. Albümden yine iki çalışmayı ard arda sunacağız sizlere. Ancak müziğe geçmeden önce efsane Deep Purple bas gitaristi Roger Glover siz rock efsaneleri dinleyicilerine seslenecek. Önce Roger Glover, ardından The Beating of Wings ve Scribbling Gibberish.
1: Hello, this is Roger Glover of Deep Purple and you're listening to TRT Radio 3, Rock Efsaneleri. Thank you.

Albümünden seçtiklerimizle sürüyor sevgili dinleyenler. Birbirinden güzel yepyeni 13 Deep Purple çalışmasının yer aldığı, toplam 50 dakika süren ve sonlarına yaklaşmakta olduğumuz Splat albümünden yine iki parçayı ard arda getireceğiz radyolarınıza. Önce Jessica's Breath ve ardından Third Call. Deep Purple 8 dakika boyunca bir kez daha sizlerle.

0: Bu hafta da TRT Radyo 3'te rock efsanelerine ayrılan sürenin sonlarına yaklaştık sevgili dinleyenler. Kalan dakikalarımızda Temmuz 2026 tarihli son Deep Purple çalışması Split albümünün kapanış parçasıyla veda ediyoruz sizlere. Ancak müziğe geçmeden önce son kez sizleri grubun solisti, dinlediğiniz şarkıların çoğunda imzası olan 81 yaşındaki büyük müzisyen Ian Gillan'la bir kez daha baş başa bırakıyoruz. Önce Ian Gillan'ın siz rock efsaneleri dinleyicilerine kısa iletisi ve ardından albüme adını veren isim şarkısı Splat. Deep Purple bugünlük son kez bizlerle.
1: Hi, this is Ian Gillan and this is TRT Radio 3 Rock Efsaneleri.
2: Thank you very much. My great pleasure.

Bugünkü rock efsanelerinde rock dünyasının 58 yıllık ulu çınarı, yaşayan efsane, ünlü İngiliz topluluk Deep Purple bizlerleydi sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Grubun yepyeni şarkılarının yer aldığı 3 Temmuz 2026 tarihli 24. ve son stüdyo çalışması Splat albümünü iki parça dışında tümüyle sunduk sizlere. Bir sonraki rock efsanelerinde yeniden buluşmak üzere tüm dinleyenlerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Radyo 3.
1: Ritme hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.
2: Bu haftaki Ritme Hükmedenlere hoş geldiniz. Programımızın adına yakışır, ritmi akıcı, orta karar ve kolay dinlenir bir tarzı olan dans müzik grubu Dry Zabon ilk konuğumuz. Vincent Garcia ve Billy April adında iki şarkı yazarı ve yapımcıdan oluşan bu grubun dinleyicilerinin en sevdiği şarkılardan biri olan Real Love ve Dry Zabon.

Queen of Soul, yani soul müziğin kraliçesi tabii ki Aretha Franklin'den başkası olamaz. Soul müziğe gelmiş geçmiş en kuvvetli seslerden biri olarak kabul edilen Aretha'nın ekonomi gazetesi The Wall Street Journal'a verdiği röportajda ünlü sanatçıları hakkında birkaç kelimeyle yaptığı kısa değerlendirmeleri sizlerle paylaşmak isteriz. Adele, genç ve iyi şarkıcı. Alicia Keys, genç yorumcu, iyi şarkı yazarı ve iyi yapımcı. Whitney Houston, büyük yetenek. Tanrı tarafından bağışlanan bir hediyesi vardı, sesi. 1982 yılında 4 hafta 1 numara olan parçasını sizler için döndürüyoruz. Şarkının yapımcısı, 2005 yılında müzik dünyasına veda eden yumuşak vokalleriyle bilinen Luther Vandross, aynı zamanda ünlü basçı Marcus Miller'la birlikte bu şarkıyı yazmış ve Whitney Houston'ın annesi Sissy Houston'la birlikte geri vokallerde yer almış. Jump to It ve Aretha Franklin.

Grammy ödüllü bir albümün 12 yıl sonrasında yeni kısa albümünü piyasaya süren funk müzik kraliçesi Chaka Khan, 2019 Hello Happiness albümüyle eleştirmenlerden orta seviyede bir not aldı. Bu hayal kırıklığı yaratan notun asıl nedeni albümün içindeki şarkılar değil, şarkılardaki vokallerde Chaka Khan'ın alışılmış doyurucu sesinin yerine sanki şarkıların demolarından alınmış şekilde yorumlanan vokaller olarak değerlendirilmiş. Ayrıca müziğin çok ön plana çıktığı ve Chaka'nın sesinin yüksek müziğin arasına sıkıştığı kanısına varılmış. Oysa Chaka Khan'ın sesi şarkıların akışında yıldızlaşan şekilde ön plana çıkacak kadar eşsiz bir renge sahip. Bizim Hello Happiness albümü için notumuz kıt değil. Albümün içindeki şarkıların tarzlarına günümüz R&B'sinin yanı sıra 70'li yılların New York stili disco ruhu da yerleştirilmiş. İşte Hello Happiness. We'll be right back.

Yönümüzü Acid Jazz ve R&B'nin kesişme noktasındaki en güçlü gruplardan Incognito'nun 2010 çalışması olan parçada vokalde Joy Rose'u dinleyeceğiz. 1975.

Change isimli bu grup kurulduğundan 33 yıl sonra 2018 yılının sonbaharında yeni bir albüm çalışması yaptı. Grubun oluşumunda ünlü kadife sesli şarkıcı Luther Vandross ve önceki programlarımızda bazı şarkılarına yer verdiğimiz Justin Brown yer alıyordu. 2018 albümünden seçtiğimiz şarkıda vokalde bu sefer Justin Brown'un yerine Tanya Michelle Smith muhteşem performansıyla yer almış. Sanki şarkı söylemek için yaratılmış siyahi kadın vokalist Tanya'nın saçlarının örgüleri görülmeye değer. Bu parçanın bas gitar temaları oldukça karakteristik, Change ve parçaları Hit or Miss.

İngiliz R&B grubu Loose Ends şimdiki konuğumuz. Zaman içinde grup üyelerinde bazı değişiklikler olsa da günümüzde bu R&B grubu ilk günkü heyecanını yitirmemiş gözüküyor. Katıldıkları festivallerde kendilerinden beklenen sahne performanslarını hala son derece doyurucu bir şekilde seyircilere veriyorlar. İngiltere'de artık katılmayı alışkanlık haline getirdikleri festivallerden biri de Capital Jazz Festivali. Dünyanın dört bir tarafında gerek bir radyoda gerek bir kulüpte çalmaya başladığında dinleyenlerin yıllar

Hayattayken iki albüm çıkardı, vefatından sonra ise yayınlanmamış şarkılarından oluşan bir albüm daha hayranlarıyla buluştu. Muhteşem yorum kabiliyeti ve ses renginin yanında dağınık bir hayatı ve kötü alışkanlıkları olan bu şarkıcı Amy Winehouse, ülkemize konser vermeye geldi ama sahneye çıkamadan özel uçağına son derece sağlıksız bir şekilde binerek İngiltere'ye geri döndü. Dinleyeceğimiz şarkısının sanki kendi hayatını tek bir cümlede anlatır gibi bir adı var. You Know I'm No Good. 27 yaşındaki zamansız kaybıyla tüm müzikseverlerin içini sızlatan İngiliz şarkıcı Amy Winehouse.

Zaman zaman programlarımızda yer verdiğimiz bir caz ve rock sentezi grubun kurucu üyelerinden biriyle devam edelim. Grup Steely'den ve bu grubun kilit üyesi Donald Fagen şimdiki konuğumuz. 1982 yılı solo albümü The Night Fly'da dikkatimizi çeken şarkıların başında gelen IGY ya da International Geophysical Year, yani Uluslararası Jeofizik Yılı adlı şarkının bir diğer adı da What a Beautiful World.

Jazz rock veya çağdaş pop rock türünde yaptıkları müzikle 1971 yılından bu yana 12 albüm piyasaya süren Amerikalı grup Steely'den ve 1977 yılı albümleri Aja, bizce bu 12 albümün içindeki en başarılı uzun çalarlardan biri. Bu grup bazı çıkardığı yeni albümlerin içine önceki albümlerinde bulunan şarkılardan koymasıyla da bilinir. Dinleyeceğimiz parçanın stüdyo kaydı, yer aldığı Aja albümünün piyasaya sürülmesinden sonra kaybolmuş, sonraki kullanımlarında ise yüksek kaliteli Master CD kalitesiyle daha pahalı bir fiyattan müzik market raflarında bulunabilen bir CD kaydından alınan altyapıyla kullanılmış. Aja albümünün açılış şarkısı Black Cove ve Steely'den.

Programımızın sonlarına yaklaşırken hepimizin yakından bildiği ve hatırlayacağı bir funk klasiğine döndürmeye başlıyoruz. You'll Never Know ve High Gloss.

bir caz standardına hazırlık yapalım. Sanatçımız Nina Simone. Dinleyeceğimiz parçası ilk albümünde yer alan ama o yıllarda dikkat çekici bir başarı yakalayamadıktan sonra 1987 yılında yeniden elden geçirilerek bir televizyon kanalının tanıtım müziği olarak müzik piyasasına sunulunca son derece popüler bir şarkı haline gelen My Baby Just Cares For Me. Evet, şarkı başarılı olmuş ama Nina Simone bu başarıdan hak ettiği telifleri alamadığı gibi plak şirketlerinin arasında kullanılan bir sanatçı haline getirilmiş olmasından ise bir hayli kırgın ve yıpratıcı günler geçirmiş. Bu şarkı Nat King Cole, Frank Sinatra, Tony Bennett, Amanda Lear, Cyndi Lauper ve George Michael gibi birçok ünlü sanatçı tarafından seslendirilmiştir. En güzel yorumu ise bizce Nina Simone tarafından yapılmış. My Baby Just Cares For Me ve Nina Simone.

filmi olan Jackie Brown'un müzikleri arasında yer alan ve 1996 yılında Michelle tarafından seslendirilen Who Is He and What Is He To You adlı şarkı bu haftaki ritme hükmedenlerin son şarkısı.

Bu haftaki ritme hükmedenlerin sonuna geldik. Sizlerle yeniden birlikte olabilmek üzere hoşça kalın. Ritme

0: Radyo 3. Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.
1: Merhaba sevgili müzikseverler, TRT İzmir Radyosu stüdyolarına hoş geldiniz. Caz'ın Genç Solukları programının bu haftaki bölümünde caz'ın yeni kuşağından 3 müzisyeni ağırlıyoruz. Konuklarımızsa caz'ın köklerinden beslenen ama geçmişi tekrar etmek yerine kendi müzikal üsluplarını yaratıcılıklarıyla biçimlendiren trompetçi Anthony Hervey, piyanist Luther Allison ve davulcu Doma Branch. Amerikan çağdaş cazının bu üç temsilcisinden Anthony Hervey'i dinlemeye başlamadan önce sanatçının müzik serüvenine göz atalım. Anthony Hervey son yıllarda New York caz çevresinde adından giderek daha fazla söz ettiren trompetçilerden biridir. Müzik eğitimine doğduğu şehir olan Houston'daki Sahne ve Görsel Sanatlar Lisesi'nde başlar. Daha sonra Juilliard Müzik Akademisi'ne kabul edilir. Eğitimi devam ederken Wynton Marsalis, Marcus Printup ve Sean Jones gibi önemli trompetçilerin çalışma grubuna dahil olur. Profesyonel kariyerinin başlangıcını Jazz at Lincoln Center Orkestrası bünyesinde yapar. Devam eden süreçte Ulysses Owens Jr., Rodney Whittaker, Christian McBride, John Batiste ve Michael Bublé gibi saygın isimlerle çalışır. Düzenli olarak Christian McBride Büyük Orkestrası, Mingus Big Band ve Future of Jazz Orkestrası ile sahne alan Anthony Hervey, 2022 senesinde Words from My Horn adlı liderliğindeki ilk albümü kaydeder. Ulysses Owens Jr.'ın yapımcılığını üstlendiği albüm bir sene sonra caz severlerle buluşur. Trompeti Anthony Hervey'e, alto saksafonda Sarah Hanahan, piyanoda Isaiah J. Thompson, basta Phil Norris ve davulda Miguel Russell eşlik eder. Albümdeki çoğu bestenin altında trompetçinin imzasını görürüz. Anthony Hervey bir röportajında annesi, büyük annesi ve çocukluk yıllarını düşünerek albümü hazırladığını dile getirir. Sözcüklerin yerine trompetin konuştuğu Words From My Horn'dan sunacağımız bestenin adı ise Dreams From The Crossroads.

Her bestesinin bir hatıraya denk geldiği Words From My Horn albümünden Anthony Hervey, Dreams From The Crossroads'u grubuyla birlikte yorumladı. 12 şarkının yer aldığı kayıtta trompetçi sadece bir adet standarda yer verir. Bestesi Jimmy Van Heusen'a ait But Beautiful'ın şiirselliğini, piyano, bas ve davul eşliğinde Anthony Hervey'nin trompetinden dinliyoruz.

Jimmy Van Heusen'ın unutulmaz bestesi But Beautiful, Anthony Hervey'nin Words From My Horn albümünden radyolarınıza geldi. Anthony Hervey'nin yer aldığı bir başka dikkat çekici albüm projesi ise Outside in Music and Pinch Records Present, The Pinch Sessions Volume 4, Trumpet Summit adını

taşır. Anthony Hervey'nin dışında trompetçiler Benny Benek III, Kellen Hannes ve David Snyder'ın yer aldığı ve sadece 3 besteye yer verilen bu kısa albümden sizleri Joy Spring adlı bir başka sevilen standardın yorumuyla baş başa

Anthony Hervey, kendi gibi genç ve başarılı 3 trompetçiyle birlikte George Spring adlı standarda hayat verdi. Genç caz müzisyenlerinin izini piyanist Luther Allison'la birlikte takip etmeye devam ediyoruz. Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte şehrine doğan Luther Allison, müzik eğitimine Tennessee Üniversitesi'nde başlar. Caz üzerine yüksek lisansını ünlü basçı Rodney Whittaker'ın gözetiminde Michigan Eyalet Üniversitesi'nde tamamlar. Asıl enstrümanı piyano olsa da zaman zaman davul çalan Luther Allison, Helen Sung, Samara Joy, Etienne Charles ve Ulysses Owens Jr. gibi değerli isimler dışında Jazzmania Horn ve The Baylor Project adlı topluluklarla turneye çıkar. Ülkesinin önde gelen caz kulüpleri ve konser salonlarında sahne alan müzisyen, pek çok festivale katılarak müziğini geniş kitlelerle buluşturur. Luther Allison'ın ilk önemli projesi, öğrencilik yıllarında kurucularından biri olduğu Becoming Quintet'tir. Luther Allison'la birlikte trompetçi Eric Wortsman, saksafoncu Marcus Howell, basçı Liane Matteo ve davulcu Zach Edelman'dan oluşan topluluk One Track Mind adlı albümlerini 2019 yılında yayınlar. Sizlere bu kayıttan Free Time adlı besteyi seçtik, dinliyoruz.

Luther Allison'ın Becoming Quintet oluşumu bünyesinde kaydettiği One Track Mind albümünden Free Time adlı bestenin yorumunu sunduk. Luther Allison, Samara Joy'un Tight adlı teklisiyle kazandığı Grammy ödülünde önemli bir paya sahiptir. Bu şarkıdaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Luther Allison, caz dinleyicisine kendini tam anlamıyla I Owe It All To You albümüyle tanıtır. Müzisyen bu kaydını ailesine, öğretmenlerine ve müzikal gelişiminde emeği olan insanlara ithaf ettiğini bir söyleşisinde dile getirir. Sizlere bu albümden sunacağımız ilk çalışma Luther Allison'ın güçlü besteci kimliğini de yansıttığı Until I See You Again.

Luther Allison, Until I See You Again adlı bestesini basta Boris Kozlov ve davulda Zac Edelman'la birlikte kaydettiği I Owe It All To You albümünden yorumladı. Müzisyen bu kaydında Donald Brown, Mulgrew Miller ve Harold Melbourne gibi cazın büyük ustalarına duyduğu saygıyı bu isimlere ait besteleri seslendirerek gösterir. Sizlere Luther Allison ve grubunun yorumundan Harold Melbourne imzalı Derbat for the Grace of adlı besteyi sunmak istiyoruz.

Piyanoda Luther Allison liderliğinde Boris Kozlov ve Zach Edelman, I Owe It All To You albümünden There But For The Grace Of adlı besteye hayat verdi. Bu haftaki yayınımızın son konuğu davulcu, besteci ve eğitimci Domo Branch'e geldi sıra. Oregon'da doğup büyüyen Domo Branch, 18 yaşında Manhattan Müzik Okulu'na kabul edildikten sonra New York'a taşınır. Eğitimi devam ederken pek çok topluluğa katılır. Yeteneği kısa sürede keşfedilen davulcu, Wynton Marsalis'in Jazz at Lincoln Center orkestrasıyla sahne almaya başlar. Sean Jones, Catherine Russell, Terence Blanchard, Diane Reeves ve Taylor Axe ile turnelerde boy gösterir. Caz, müziğinin nirengi noktası olsa da hip-hop tarzına da ilgi duyar ama bu iki müzik türünü net bir çizgiyle birbirinden ayırır. Örneğin 2021 yılında yayınladığı A Painful Truth adlı kaydının tamamını rap ve hip-hop tarzındaki bestelerden oluşturur. Amerikalı ünlü vibrafoncu Stephen Harris'le kaydettiği We Are Made albümünde ise geleneksel temelli çağdaş caz dinamikleri hakimdir. Bu albümden The Journey, Becoming a Warrior adlı besteyi sunuyoruz.

Amerikalı davulcu Domo Branch'in We Are Made albümünden The Journey, Becoming a Warrior'ın yorumunu dinlediniz. Müzisyen 2025 senesinin Ekim ayında tüm bestelerin altında kendi

imzasının olduğu Hand of Gifts albümünü yayınlar. Saksafonda Abdias Armenteros, piyanoda Taylor Henderson ve basta Russell Hall'u davulcuyla birlikte dinlediğimiz kayıttan ilk olarak albümle aynı adlı Hand of Gifts radyolarınıza gelecek. Ardından Domo Branch ve arkadaşlarının yorumundan sunacağımız A Letter for Peanut adlı besteyle ise bu haftaki birlikteliğimizin sonuna yaklaşacağız.

0: Hand of Gifts ve A Letter to Peanut, bestesi Domo Branch'a ait bu iki çalışmayı davulcunun son albümü Hand of Gifts'ten sunduk. Bu iki besteyle birlikte bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte cazın genç soluklarının yeni bölümünde buluşana dek siz değerli dinleyicilerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Gözüm kulağım sinema.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, Radyo 3'te Gözüm Kulağım Sinema'ya hoş geldiniz. 702. bölümle karşınızdayız. Christopher Nolan programının ikincisiyle sizlerleyiz. Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. İngiliz yönetmenin çok konuşulan filmi Odise bir süredir gösterimde bizde Gözüm Kulağım Sinema'da. Geçen hafta Christopher Nolan filmlerinden müzikler dinlemeye başladık. Bu hafta da bu yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Bugünkü programımıza Yıldızlar Arası Interstellar filmiyle başlayalım. 2014'te çekilmişti bu film Gözüm Kulağım Sinema'da. Christopher Nolan filmlerinden müziklerle karşınızdayız.

Sevgili dinleyiciler, İngiliz yönetmen Christopher Nolan'ın film müziklerini dinlemeye geçen hafta başlamıştık. Sir Christopher Edward Nolan, 1970 doğumlu, İngiliz kökenli, çalışmalarını artık Amerika'da sürdürüyor. 1990'ların sonunda ilk filmini yaptığında iyi bir yönetmen olacağı zaten belliydi. Hayranlarının az bildiği bir filmle, takiple, following'le izleyici karşısına çıkmıştı Christopher Nolan. Sonra 2000'de Memento, Akıl Defteri filmiyle sinema severlerin gözdesi olmaya başladı. Çünkü dahiyane bir kurgusu vardı filmin. Hafızasını kaybeden bir kişinin bugünden geriye doğru hikayesini anlatıyordu. Farklı kurgusuyla dikkat çeken film kısa sürede Christopher Nolan'ı önemli yönetmenler arasına sokmayı başardı. Öyle ki 2 yıl sonra Insomnia, Uykusuzluk filmini çekti. Sonra da Batman üçlemesinin yönetmeni olduğu Batman Begins, Kara Şövalye ve Kara Şövalye Yükseliyor. Dolayısıyla kısa süre içerisinde Christopher Nolan hem başarılı bir yönetmen olarak adını duyurdu hem de sinema sektörünün en çok kazanan isimlerinden biri haline geldi. Geçen hafta ilk filmlerinin müziklerini sizlerle paylaşmıştık. Takip, Akıl Defteri, Uykusuzluk, Batman Başlıyor, Kara Şövalye, Kara Şövalye Yükseliyor ve iki bilim kurgu filmi, biri Prestij, iki sihirbazın ölümcül rekabetini anlatıyordu. Diğeri de Başlangıç, o da rüyalarla ilgili bir filmdi. Christopher Nolan bilim kurgu üretmeye 2014 yılında da devam etti. Yıldızlar Arası filmi paralel evreni anlatan, içinde politik mesajların da olduğu bir filmdi. Yönetmenliğinin ilk yıllarında birlikte çalıştığı müzisyen David Julian'la artık çalışmıyordu. Film müzikleri Hans Zimmer'e emanet edilmişti. Gözüm kulağım sinemada. Şimdi Interstellar, Yıldızlar Arası filminin müziklerinden biri daha var. Covered.

Sevgili dinleyiciler, Christopher Nolan filmlerinden müzikler dinlemeye devam ediyoruz. Bugün 2010'lu yıllardayız. Artık çok tanınan bir yönetmen Christopher Nolan.

Yıldızlar Arası filmi onu göklere çıkarmıştı diyebiliriz. 3 yıl sonra Dunkirk'ü çekti, bir savaş filmi. Gerçekte yaşanmış bir hikaye. Nazilerin kuşattığı askerlerin kurtarılma macerası. En iyi kurgu, en iyi ses kurgusu ve en iyi ses miksajı dallarında Oscar ödülünü kazandı. Filmin müzikleri yine Hans Zimmer'e ait. İki melodi dinleyeceğiz. Önce We Need Our Army Back ve The Tide.

Sıra geldi 2020'de çekilen Tenet filmine. Christopher Nolan'ın bu filminin müziklerinde Ludwig Göransson var. Artık filmlerinin müziklerini bu genç besteciye teslim ediyor Nolan. Bu polisiye filmin müziklerinden birini dinleyelim. Rainy Night in Tallinn.

Sevgili dinleyiciler, sıra geldi Christopher Nolan'ın büyük prodüksiyonlarından bir diğerine. Oppenheimer'da yine yüksek bütçeli bir film. Büyük beklentiler olan bir filmdi. Bu beklentileri çok da karşılıksız bırakmadı Oscar ödüllerinde. 13 dalda adaydı, 7'sini kazandı. Bunların içinde en iyi film ve en iyi yönetmen ödülü de var Christopher Nolan'ın. Aynı zamanda Ludwig Göransson imzalı filmin müzikleri en iyi film müziği Oscar'ını kazanmıştı. İki melodi dinleyelim. Kitty Comes to Testify ve What We Have Done.

Sevgili dinleyiciler, gözüm kulağım sinemada Christopher Nolan filmlerinden müzikler dinlemeyi sürdürüyoruz. Odise'den bir önceki filmi Oppenheimer'ın müziklerini sizlerle paylaşıyoruz. Atom bombasının geliştirilme macerasını anlatıyordu. Robert Oppenheimer, atom bombasının mucidi olarak tartışmalı bir isim. Filmin müziklerinde Ludwig Göransson var dedik. Bir melodi daha dinleyelim. The Trial.

İki hafta Christopher Nolan'ın filmlerinden müzikler dinledik. Geçen hafta 1990'ların sonunda çektiği ilk filmi Following takiple başladık bu yolculuğa. Bugün Oppenheimer'a kadar geldik. Yönetmenin şu anda Türkiye'de de ve dünyada da sinemalarda gösterimde olan Odise filminden bir melodiyle bitireceğiz bugünkü programımızı. Odise'nin öyküsünü hem filmi hem de müziklerini önümüzdeki hafta dinlemeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz kahramanın eve dönüş hikayesini anlatıyor. Yani İthaka'ya, memleketine. Ludwig Göransson'un film için yaptığı melodilerden biri de İthaka. Bugünkü programımızı bu eserle bitiriyoruz. Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. Yeniden görüşmek üzere. Sinemasız ve müziksiz kalmayın. Hoşça kalın.

edebiyatının seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piano Forte her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

Türkiye ve dünyada caz müziğinin gelişen gündemini, yeni albümleri, festival ve konserleri yıl boyu yakından takip eden, aktaran ve yorumlayan Caz Almanak her çarşamba saat 19'da TRT Radyo 3'te.

0: rasmen adı Brezilya.
1: Güneşin ritimle buluştuğu bir coğrafyadan, sokakların müzikle nefes aldığı bir ülkeden, Brezilya'dan sesler, renkler ve hikayeler. TRT İstanbul Radyosu, Radyo 3 stüdyolarında Ankara Brezilya Büyükelçiliği Kültür Departmanı'nın katkılarıyla hazırlanan Ritmin Adı Brezilya ile her pazar saat 21'de karşınızdayız. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Zahide Ağren. Bu yolculukta Brezilya müziğinin ritimlerini, hafızasını ve anlatılarını birlikte keşfediyoruz. Bu akşam rotamızı Brezilya müziğinin belki de en az bilinen yüzüne çeviriyoruz. 300 yılı aşkın bir geçmişe uzanan ve ülkenin kendi sesini arayışını anlatan klasik müzik geleneğini. Brezilya müziği denince akla ilk gelen imgeler genellikle samba, bossa nova, karnaval ritimleri ya da Brezilya popüler kültürünün sesleri oluyor. Oysa Brezilya'nın 300 yılı aşkın bir geçmişe uzanan dikkat çekici bir klasik müzik geleneği de var. Bu gelenek ülkenin karmaşık tarihini, kültürel çeşitliliğini ve kendi sanatsal kimliğini durmadan arayışını yansıtıyor. Brezilya klasik müziğini özellikle büyüleyici kılan şey hiçbir zaman gündelik hayatın müziğinden kopuk var olmamış olması. Besteciler, kiliseler, konser salonları, tiyatrolar, radyo stüdyoları ve sokaklar arasında durmadan gidip geliyordu. Popüler müzisyenleri dinliyor, halk geleneklerini içselleştiriyor ve gündelik sesleri sofistike bir müzik diline dönüştürüyorlardı. Brezilya klasik müziğinin tarihi sömürge döneminde Avrupa müzik geleneklerinin Portekizlilerle birlikte ülkeye gelmesiyle başlıyor. Kiliseler müzikal faaliyetin başlıca merkezleri haline geliyor. Brezilyalı besteciler de ilk etapta Avrupa'nın dini müziğinin özellikle barok ve klasik dönem estetiğinin biçimleri içinde eser veriyor. Bu aşamada Brezilyalı besteciler henüz ulusal bir üslup yaratma peşinde değildi. Amaçları o dönemde kültürel prestijin dili sayılan Avrupa müzik dilinde ustalaşmaktı. Brezilya 19. yüzyılda bağımsız bir ulus haline geldiğinde besteciler giderek daha fazla uluslararası tanınırlık aramaya başladı. İdeal hala Avrupa'ydı. İtalya, Almanya ve Avusturya'da yerleşmiş kalıplara göre operalar, senfoniler ve oda müziği eserleri yazmaktı. Bu dönemin en büyük simgesi 1870'te Milano'daki La Scala'da premieri yapılan Il Guarani operasının bestecisi Antonio Carlos Gomis oldu. Operanın konusu ve temaları Brezilya'ya ve onun kendine özgü kültürüne bağlı olsa da Il Guarani yerli bir adamla beyaz bir kadının aşkını anlatıyor, Gomis'in müziği derinden İtalya operası etkisi taşıyordu. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında temel bir şey değişmeye başladı ve Brezilyalı sanatçı

reddetmekten değil, Avrupa geleneklerini Brezilya deneyimiyle dönüştürmekten geldi. Besteciler artık ülkenin kendi kültürel çeşitliliğine bakmaya başladı. Yerli gelenekler, Afrika etkileri, kırsal kutlamalar, popüler danslar, kentsel ritimler ve bölgesel müzik ifadeleri. Bu dönüşümün en önemli isimlerinden biri gerçek anlamda Brezilyalı bir müzik dilinin oluşmasına katkı sağlayan piyanist, besteci ve orkestra şefi Chiquinha Gonzaga oldu. Müziği Avrupa salon geleneğini Rio de Janeiro'nun yükselen kentsel popüler kültürüyle özellikle de Brezilya'nın ilk büyük popüler türlerinden biri olan Choro ile buluşturdu. 20. yüzyıl Brezilya'nın uluslararası alanda en çok tanınan klasik bestecisi Heitor Villa-Lobos ile çok daha derin bir dönüşüm getirdi. Villa-Lobos, Brezilya müziğinin ancak ülkenin muazzam kültürel çeşitliliğini yansıttığı takdirde özgün olabileceğine inanıyordu. Sokak müzisyenlerini dinledi, yerli gelenekleri araştırdı ve Brezilya popüler müziğinin ritim ve melodilerini geniş ölçekli konser eserlerine taşıdı. Onun müziği bir dönüm noktasını temsil ediyor. Brezilya artık sadece Avrupa kalıplarını uyarlamıyordu, yepyeni bir şey yaratıyordu. Camargo Guarnieri, Geha Peixe, Marlos Nobre, Almeida Prado gibi sonraki kuşak besteciler her biri kendi yolunda ilerleyerek Brezilyalı bir müzik kimliği arayışını sürdürdü. Aynı dönemde Hademes Niatali, Antonio Carlos Jobim, Egberto Gismonti gibi müzisyenler klasik ve popüler müzik arasındaki ilişkinin çok daha derin bir noktaya taşınabileceğini gösterdi. Eserleri Brezilya müziğinin katı kategorilerine ihtiyaç duymadığını kanıtlıyor. Bir beste hem sofistike, hem popüler, hem geleneksel, hem modern olabilir. Hem konser salonu için yazılmış, hem de sokaktan ilham almış olabilir. Bu akşamki programımız bu olağanüstü yolculuğu izliyor. Sömürge dönemi dini müziğinden operaya, Villa-Lobos'un modernizminden Bossa Nova'nın sofistike armonilerine ve çağdaş Brezilya enstrümantal müziğine uzanan bir yolculuk. Bu Brezilya'nın kendi sesini arayışının hikayesi. José Mauricio Nunes Garcia 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın başında Rio de Janeiro'da yaşamış bir besteci, rahip ve orkestra şefiydi. Afrika kökenliydi ve köleliğin sürdüğü bu dönemde bile sömürge Brezilyası'nın en önemli müzisyenlerinden biri haline geldi. Bu da Brezilya toplumunun o dönemdeki olağanüstü kültürel karmaşıklığını gözler önüne seriyor. Müziği Haydn ve Mozart gibi Avrupalı ustaların etkisini taşıyor. Özellikle zarif melodilerinde ve klasik yapılarında bu etki belirgin. Ama eseri aynı zamanda tamamen Brezilya'ya özgü bir şeyi de temsil ediyor. Avrupa müzik geleneklerinin yeni bir kültürel ortama uyarlanması. Missa Pastoril Para a Noite de Natal, Katolik ayin müziğinin ciddiyetini Noel kutlamalarına özgü pastoral atmosferle birleştiriyor. Bu eser Brezilya klasik müziğinin ilk aşamasını temsil ediyor. Avrupa geleneklerini öğrenme ve dönüştürme aşamasını. Ensemble Turicum'dan dinliyoruz.

Antonio Carlos Gomis müzik eğitimine Rio de Janeiro'da başladı. Ardından İtalya'ya gitti. Orada Avrupa opera dünyasının tam merkezinde başarılı bir besteci haline geldi. 1870'te Milano'daki La Scala'da premiere yapılan operası Il Guarani, José de Alencar'ın ünlü Brezilyalı romantik romanına dayanıyor. Eser İtalya operası diliyle yerli Brezilya'nın idealize edilmiş bir imgesini sunuyor. Gomis hala Avrupa müzik konvansiyonları içinde beste yapıyordu ama Brezilyalı temaları seçmesi devrim niteliğindeydi. İlk kez Brezilya'nın kendisi büyük ölçekli bir Avrupa tarzı operanın konusu haline geliyordu. Gomis, Il Guarani ile olağanüstü bir şey başardı. Avrupa opera sahnesinde başarı kazanan Amerika kıtasının ilk büyük bestecisi oldu. Şef Isaac Karabczewski yönetimindeki Orkestra Petrobras Sinfonica'dan dinliyoruz.

Chiquinha Gonzaga ile Brezilya müziğinin en önemli dönüm noktalarından birine geliyoruz. Asıl adı Francisca Edgivis Nevis Gonzaga olan Chiquinha Gonzaga, hem müzikal konvansiyonlara hem de dönemin toplumsal beklentilerine meydan okuyan bir piyanist, besteci ve orkestra şefiydi. Kadınların müzikte profesyonel bir kariyer yapmasının nadir olduğu bir dönemde Brezilya'nın en etkili bestecilerinden biri haline geldi. Eserleri Avrupa salon müziğini Brezilya'nın kentsel sokaklarında yükselen ritimlerle buluşturuyor. Polkalar, valsler, marşlar ve choro'ya yakın parçalar besteledi. Böylece belirgin biçimde Brezilyalı bir müzik dilinin oluşmasına katkı sağladı. Cortajaca en ünlü bestelerinden biri. Aslında tiyatro için yazılan eser, 1914'te Başkanlık Sarayı'ndaki resmi bir törende seslendirildiğinde tartışma yarattı. Çünkü Brezilya popüler müziği geleneksel olarak Avrupa seçkin kültürüne ayrılmış bir alana giriyordu. Bu eser derin bir dönüşümü simgeliyor. Brezilya popüler müziği artık aşağı görülmüyor, ülkenin ulusal kimliğinin bir parçası haline geliyordu. Keman icrasıyla Esther Abrami ve Esther Abrami Ensemble'dan dinliyoruz.

Villa-Lobos ile Brezilya klasik müziği tamamen yeni bir döneme giriyor. Bachianas Brasileiras dizisi, Bach'ın kontrpuan ruhunu Brezilya müzik gelenekleriyle birleştiriyor. İkinci suite'in bu ünlü final bölümünde Villa-Lobos, Brezilya kırsalından geçen küçük bir trenin müzikal portresini çiziyor. Eser, lokomotifin seslerini taklit ederken aynı zamanda manzaraları, köyleri ve gündelik hayatı da çağrıştırıyor. Brezilyalı bestecilerin sıradan deneyimleri nasıl konser müziğine dönüştürdüğünün en net örneklerinden biri. Şef Kenneth Shermihon yönetimindeki Nashville Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

5. Bachiana Brasileira'nın ünlü aryası, belki de Brezilya klasik müziğinin uluslararası alanda en çok tanınan eseri. Aslen soprano ve 8 cello için yazılan parça, Bach'ın kontrpuan geleneğini Brezilya şarkı söyleme geleneğinin dışa vurumcu niteliğiyle birleştiriyor. Uzun, süzülen melodisi Brezilya popüler şarkı söyleme atmosferini anımsatırken oda müziğinin sofistikeliğini de koruyor. Klasik beste ile popüler ifade arasındaki ilişki bu eserin tam merkezinde duruyor. Melodi hem kadim hem modern, hem evrensel hem derinden Brezilyalı hissettiriyor. Soprano Patricia Pötübön ve Şef Josep Pons yönetimindeki Orkestra Nacional de España'dan dinliyoruz.

Brezilya'nın choro türü 19. yüzyılda polka ve vals gibi Avrupa danslarını Afro-Brezilyalı ritim gelenekleriyle ve yerel müzisyenlerin doğaçlama ruhuyla birleştiren enstrümantal bir tür olarak ortaya çıktı. Brezilya popüler müziğinin temellerinden biri haline geldi ve daha sonra samba ile bossa nova'yı da etkiledi. Villa-Lobos bu dünyaya derinden bağlıydı. Rio de Janeiro'da genç bir müzisyen olarak orkestralarda cello çalıyordu. Ama aynı zamanda sokak müzisyenleri ve choro topluluklarıyla vakit geçirerek onların melodilerini, ritimlerini ve ifade özgürlüğünü içselleştiriyordu. 1920 ile 1929 arasında bestelenen Choros dizisi bu popüler geleneği iddialı bir konser müziğine dönüştürdü. Koleksiyon solo gitardan tam orkestraya kadar farklı çalgı bileşimleri için eserler içeriyor ve Villa-Lobos'un Brezilya modernizmine en önemli katkılarından birini temsil ediyor. Solo gitar için yazılan Choros No. 1, Brezilya popüler müziğinin en büyük bestecilerinden biri olan Ernesto Nazareth'e ithaf edilmiş. Kısa ve samimi bir eser olmasına rağmen Choro'nun özünü yakalıyor. Zarafet, melankoli, virtüözlük ve doğaçlama özgürlüğü. Bu eser Brezilya müziğinin merkezi bir fikrini gözler önüne seriyor. Sokakta doğan bir melodi, konser salonu için sanat eserine dönüşebilir. Piyanist Sonia Rubinsky'den dinliyoruz.

Villa-Lobos'un ardından yeni bir besteci kuşağı Brezilyalı müzik kimliği arayışını sürdürdü. Camargo Guarnieri 20. yüzyıl Brezilya müzikal milliyetçiliğinin öncü isimlerinden biriydi. Sıkça geniş ve deneysel bir yaklaşımı benimseyen Villa-Lobos'un aksine Guarnieri, özellikle Brezilya'nın bölgesel geleneklerinden ilham alan daha rafine ve daha yoğunlaşmış bir dil geliştirdi. Brezilyalı bestecilerin Avrupa avantgardını izlemek yerine ülkenin kendi müzik mirasına dayanan ulusal bir üslup yaratması gerektiğine inanıyordu. 1828'de bestelenen Dansa Brasileira en ünlü eserlerinden biri. Aslen piyano için yazılan eser, klasik bestenin yapısal disiplinini ve sofistikeliğini korurken Brezilya popüler danslarının enerjisini de yakalıyor. Eser, Guarnieri'nin Brezilya halk geleneklerinden gelen ritmik kalıpları ve melodik jestleri zarif bir konser müziğine dönüştürme becerisini ortaya koyuyor. Aynı zamanda virtüözlüğün, doğaçlamanın ve dışa vurumcu özgürlüğün merkezi unsurlar olduğu Choro'nun etkisini de yansıtıyor. Cellist Yo-Yo Ma ile gitaristler Sergio ve Odair Assad'dan dinliyoruz.

Hademes, Nihat Ali ile klasik ile popüler müzik arasındaki ilişki daha da yakınlaşıyor. Nihat Ali 20. yüzyılın en çok yönlü Brezilyalı müzisyenlerinden biriydi. Klasik eğitimli bir piyanist, besteci, orkestra şefi ve düzenlemeciydi ama radyo için yaptığı çalışmalarla Brezilya popüler müziğinde de temel bir rol üstlendi. 1930'lar ve 1940'larda Brezilya radyosunun altın çağında Nihat Ali, şarkıcılar ve enstrümantal gruplar için sofistike düzenlemeler yaptı ve Brezilya popüler müziğinin sesinin şekillenmesinde katkıda bulundu. Müziği klasik teknikleri, choro, samba, caz ve bölgesel geleneklerin etkileriyle birleştiriyordu. Brasileana dizisi bu birleşimi yansıtıyor. Brasileana No. 13'te Nihat Ali, Brezilya popüler deyişlerini oda ve orkestra müziğine dönüştürerek sokağın müzik diliyle konser salonunun bir arada var olabileceğini gösteriyor. Üçüncü bölüm choro özellikle önemli. Çünkü Brezilya'nın en önemli müzik geleneklerinden birini kutlarken bunu sofistike bir kompozisyon yapısı içinde sunuyor. Nihat Ali kuşaklar arasında bir köprüydü. Villa-Lobos'un milliyetçi fikirlerini sonraki bossa nova ve Brezilyalı enstrümantal müziği dünyasına bağladı. Gitarist João Luiz'den dinliyoruz.

Sezar Gepe işi Brezilya müzikal milliyetçiliğinin gelişiminde bir başka önemli aşamayı temsil ediyor. Ülkenin bölgesel kültürlerinin sistematik biçimde araştırılması. Başlangıçta Avrupa modernizminden etkilenen Gepe işi sonraları kendini Brezilya halk geleneklerini özellikle ülkenin kuzeydoğu bölgesine araştırmaya adadı. Doğu Avrupa halk müziğini derleyen ve inceleyen Macar besteci Bela Bartok gibi Gepe işi de Brezilya'yı dolaşarak geleneksel melodileri, ritimleri ve çalgıları belgeledi. Clovis Pereira ile birlikte bestelenen Moram, Kuzeydoğu Brezilya müzik geleneklerinden ilham alıyor. Enerjik ritimleri ve dramatik karakteri bölgenin popüler danslarının ve kutlamalarının atmosferini çağrıştırıyor. Eser, bölgesel geleneklerin özgün canlılığını kaybetmeden nasıl sofistike konser müziğinin temeli olabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda bize Brezilya'nın tek bir müzik kültürü değil, farklı bölgesel kimliklerin geniş bir birleşimi olduğunu hatırlatıyor. Şef Yevgeni Reçev yönetimindeki Solitas de Londrina'dan dinliyoruz.

Almeida Prado ile Brezilya klasik müziği daha çağdaş ve tinsel bir boyuta giriyor. 1943'te Santos'ta doğan Almeida Prado, özellikle Olivia Messiaen gibi bestecilerden etkilenen Avrupa modernizminin izlerini taşıyan ama Brezilya kültürüne derinden bağlı son derece kişisel bir müzik dili geliştirdi. Sinfonia dos Orixás, Brezilya çağdaş müziğinin en iddialı eserlerinden biri. Afro-Brezilya dini geleneklerinden, özellikle Candomblé mitolojisinden ilham alan senfoni, doğa güçleriyle, insani niteliklerle ve atasal gelenekle ilişkilendirilen tinsel varlıklar olan farklı orişaları temsil ediyor. Rüzgarlarla, fırtınalarla ve dönüşümle ilişkilendirilen Orixá Yansa'ya adanan bölüm, güçlü ritimler ve dramatik orkestra renkleriyle hareket ve enerjiyi çağrıştırıyor. Bu eser özellikle önemli. Çünkü Afro-Brezilya geleneklerini sadece folklor olarak değil, derin bir sanatsal ilham kaynağı olarak tanıyor. Şef Neil Thompson yönetimindeki Goyaz Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Marlos Nobre ile Brezilya klasik müziğinin evriminde bir başka önemli aşamaya geliyoruz. Bölgesel popüler geleneklerin çağdaş konser diline dönüştürülmesi. Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Recife'de doğan Marlos Nobre, bölgenin müzikal kültüründen derinden etkilendi. Kuzeydoğu Brezilya'nın en zengin müzik geleneklerinden birine sahip. Frevo, Maracatu, Baião ve Coco kutlamalarla dini bayramlara bağlı sayısız popüler ifade biçimini barındırıyor. Frevo, Brezilya'nın en enerjik ve tanınabilir ritimlerinden biri. 19. yüzyılın sonunda Pernambuco'da doğan bu tür son derece hızlı tempo, senkoplu ritimler ve karnaval sokak kutlamalarıyla olan bağıyla tanınıyor. Marlos Nobre, Frevo adlı bestesinde bu popüler formu alıp sofistike bir konser eserine dönüştürüyor. Patlayıcı enerjisini korurken karmaşık armoniler ve yapılar da keşfediyor. Klarnetçi Richard Steinbart ve Trio de Janeiro'dan dinliyoruz.

20. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Brezilyalı besteciler bir eserin klasik müzik mi yoksa popüler müzik mi sayılacağını tanımlama zorunluluğunun ötesine geçmişti. Bu özgürlüğü Egberto Gismonti'den daha iyi temsil eden çok az müzisyen var. Rio de Janeiro'da doğan Gismonti, piyano ve kompozisyon alanında klasik eğitim aldı. Ardından Avrupa'da Nadia Boulanger ve Jean Baraque gibi önemli hocalarla çalıştı. Aynı zamanda Brezilya halk gelenekleriyle, yerli kültürlerle, cazla ve doğaçlamayla derinden ilgilenmeye başladı. Müziği, yazılı besteyle doğaçlamayı, Avrupa klasik tekniklerini Brezilya ritimleriyle sofistik armoniyi kendiliğinden müzikal ifadeyle birleştiriyor. Palyaço en çok bilinen bestelerinden biri. Aslen piyano için yazılan eser, Gismonti'nin aynı anda hem samimi hem virtüözlük hem de derinden duygusal bir müzik yaratma becerisini gözler önüne seriyor. Başlık hem neşeyi hem melankoliyi temsil edebilen Palyaço imgesine gönderme yapıyor. Bu ikilik eserin merkezinde duruyor. Görünürdeki sadeliğin ardında olağanüstü bir armonik zenginlik ve duygusal derinlik saklı. Egberto Gismonti, Charlie Haydn ve Nana Vasconcelos'tan dinliyoruz.

Ve şimdi bu akşamın son durağına geliyoruz. Brezilya'nın uluslararası alanda en çok tanınan bestecilerinden biri olan Antonio Carlos Jobim, özellikle 1950'lerin sonunda Rio de Janeiro'da doğan devrimci müzik akımı Bossa Nova ile anılıyor. João Gilberto ve Vinicius de Moraes gibi müzisyenlerle birlikte samba'yı dünya çapında müzisyenleri etkileyecek daha samimi ve armonik açıdan sofistike bir üsluba dönüştürdü. Ama Jobim'in müzikal kökleri popüler müziğin çok ötesine uzanıyor. Heitor Villa-Lobos, Claude Debussy, Maurice Ravel gibi klasik bestecilerden ve Hadames Niyateli gibi Brezilyalı bestecilerden derinden etkilendi. Armonik dili, orkestrasyonu ve melodiye gösterdiği özen, klasik besteye dair derin bir bilgi birikimi ortaya koyuyor. 1970'te kaydedilen Stone Flower bu bağlantının mükemmel bir örneği.

Eser Brezilya ritimlerini caz armonisiyle, orkestral renklerle ve Jobin'i hem popüler hem klasik gelenekle diyaloğa sokan bir melodik özgürlük duygusuyla birleştiriyor. Antonio Carlos Jobin ve şef Eymur Deato'dan dinleyeceğimiz bu son eser bize bu akşam yaptığımız yolculuğun özünü bir kez daha hatırlatıyor. Brezilya klasik müziği Avrupa'yı taklit etmekle başlayıp kendi sesini bulmaya uzanan bir arayışın hikayesi. Kilise korolarından operaya, Villa-Lobos'un modernizminden Bossa Nova'nın sofistik harmonilerine kadar uzanan Brezilya kendi kimliğini durmadan yeniden tanımlamaya devam ediyor. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Zahide Arel. Ritmin adı Brezilya'nın bu akşam da sonuna geldik. Bir sonraki programda Brezilya'nın ritim dünyasında yeni bir durakta yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Farklı çalgılar için yazılmış konçerto, sonat ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz Çalgı Serüveni her pazartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, 16 ilimizdeki 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı dedi. Bakan Gürlek, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan tek firari terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hücre evinde uyuşturucu bulunduğunu, firari FETÖ'cünün yakalandığında alkollü olduğunu açıkladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist kılık değiştirerek kamufle oldu, MIT'in yüz tanıma sistemiyle deşifre edildi. 4 ayda 14 kez kameralara yakalanan terörist hücre evinde yakalandı. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma açıldı. 55 şüphelinin savcılık ifade işlemi tamamlandı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan 9 soruşturma

derinleşiyor. Dördüncü dalga operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişiden 12'si için tutuklama kararı verildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükselirken davanın kilit ismi Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade süreci devam ediyor. Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili katil zanlısı kızının ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. Şehit yakınları ve gazilerin hakları ile ilgili kapsamlı bir düzenleme hazırlandı. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş'tan geldi. Bakan Göktaş, kanun teklifinin hafta içi meclis başkanlığına sunulacağını söyledi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Katil İsrail unsurları Gazze'de birçok noktayı vurdu. Bu saldırılarda ikisi çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti. Pakistan'da bir karakola intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna, Rusya'da enerji altyapısını ve lojistik merkezleri hedef almayı sürdürüyor. Saratov petrol rafinerisi Kiev'in düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında zarar gördü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Moskova'nın bu hafta yaklaşık 1900 İHA ile saldırdığını duyurdu. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir restoranda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. İspanya, Fas'tan düzensiz göçmen akınını önlemek amacıyla denize yüzer bariyer koydu. Bariyer su üstünde 70 santimetre yüksekliğe, su altında 1 metre derinliğe sahip. 30 Temmuz'dan bu yana Seyuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi. Haberleri dinlediniz.

TRT Radyo 3 stüdyosundan hepinize merhaba. Dünya haline hoş geldiniz. Dünyanın ezgilerini sizlerle paylaşarak oturduğunuz koltuğunuzda sizlere hayali bir yolculuk yaşatmak için ses veriyoruz. Teknik yapımda Zuhal Ergür ve program hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetinsen'in rehberliğindeki bu geceki programımızda okyanusu aşıp rengarenk bir coğrafyaya, yani Brezilya'ya gidiyoruz. Bir haldir yolculuk, düşleyen yolcu kalmasın. Hazırsanız başlıyoruz.

Brezilya yolculuğumuzda ilk olarak Orlando Silva'dan Rosa'yı, ardından Astor Gilberto'dan A Felice Dade'yi dinledik. 1500 yılında Portekizli kâşif Pedro Alvarez Cabral'ın o topraklara ayak basmasından önce Brezilya, yerli halkların diyarıydı. Yüzyıllar içinde geçirdiği değişimlerden sonra yüzölçüm bakımından dünyada 5., nüfus bakımından da dünyada 7. sırada yer alan Brezilya, Güney Amerika'nın da en büyük ülkesidir. Tropikal ve subtropikal iklimin getirdiği bereketli etkilerle birlikte bu zenginliğin çok büyük önemle korunuyor olması, ülkeyi mega bir çeşitlilik sıralaması içinde ilk sıraya oturtmuştur. Bu kısa bilgiden sonra müzikal yolculuğumuza devam edelim. Clara Nunes'ten dinliyoruz. Feira de Mangalho.

Şimdi de Brezilyalı müzisyen Rogério Gulli'nin 2013 yılında yayımladığı Orvalho isimli albümünden Paisagem Nocturna isimli çalışması bizlerle.

Brezilya'nın senfonik tınılarıyla yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk çalışmamız Marco Antonio Guimarães'in Danza Sinfonica isimli albümünden eserdeki 9 zamanlı ritim kalıbından adını alan Danza Dois Dois Dois Três, yani 2-2-2-3 dansı. Hemen ardından da dünyanın en büyük bestecileri içinde yer almış ve Güney Amerika bestecilerinin de en büyüğü kabul edilen ve armonika konçertosu da bulunan Heitor Villa-Lobos'un armonika için düzenlenmiş iki eserini Amerikalı müzisyen Robert Bonfiglio'nun düzenlemesi ve armonikadaki solistiyle dinleyeceğiz. İlk olarak Heitor Villa-Lobos'un Portekiz ve Brezilya'da bir tür olan Modinha şarkılarından Marinheiro, hemen ardından da O Canto do Cisne Negro, Gerard Schwarz yönetimindeki New York Oda Orkestrası'nın eşliğiyle bizlerle olacak.

İki çalışmayla Brezilya yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk olarak dünya çapında 5 Grammy ödülü de dahil olmak üzere çok önemli ödüller kazanmış multi enstrümanist ve şarkıcı Milton Nascimento ile Brezilyalı şarkıcı Flavio Venturini'nin ortak çalışması Nascimento'yu dinleyeceğiz. Hemen ardından da Brezilya'nın en önemli ve dünya çapındaki şarkıcılarından biri olan Elis Regina yolculuğumuza eşlik edecek. Parçasının adı Mania Si Amor.

Versos que compamos na estrada. Yani yolda yazdığım dizeler ikilisinden dinliyoruz. Un vero cualquier. Sıradan bir yaz daha.

80'li yıllarda Lambada isimli şarkılarıyla fırtına gibi esen Kaoma grubundan Dansa Tago Mago. Teknik yapımda Zuhal Ergül ve program hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetinsel, sizlerle yine buluşmayı diliyoruz. Görüşmek üzere.

diye bir yerden duymuştum dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Ve sunan ben Pınar Savaş, teknik yapımda Mehmet Meysteroğlu. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca blues'un en iyi örnekleriyle radyolarınızda olacağız. Robert Lockwood Jr.'ın seslendirdiği bir Robert Johnson klasiğiyle programımızı açtık. Walkin' Blues. Mississippi Deltası'ndan çıkarak önce Chicago'ya, ardından da Cleveland'a geçen Robert Lockwood Jr., blues'u bu müziğin efsane ismi Robert Johnson'dan öğrendi. Johnson'ın oğlu gibi gördüğü Lockwood Jr., King Biscuit Time adlı ünlü blues radyo programında çaldı. B.B. King'e gitar dersleri verdi. Chess Plak şirketinde stüdyo müzisyeni olarak çalıştı. Chicago blues'unu ve rock'n'roll tarihini etkileyen kayıtlarda çaldı. Muddy Waters, Howlin' Wolf, Sonnyland Slim, Little Walter, Roosevelt Sykes ve Otis Spann birlikte çaldığı müzisyenlerden birkaçı. 60'larda blues, jump blues ve swing tarzında konserler veren Robert Lockwood Jr. bu dönemde Japonya'da da canlı albüm kayıtları yaptı. 1975'e kadar 6 telli gitar çalan Lockwood Jr. bu tarihten sonra eşinin kendisine hediye ettiği 12 telli gitarla blues yapmaya devam etti. 1989 yılında Blues Hall of Fame'e adını yazdıran müzisyen, 2000 yılında Delta Crossroads adlı albümüyle Blues Müzik Ödülü'ne layık görüldü. 2006 yılında hayatını kaybeden Robert Lockwood Jr.'dan iki şarkı daha dinliyoruz. Ünlü parçası Take a Little Walk With Me ve ilk kez Leroy Carr tarafından 1935 yılında seslendirilen In the Evening When the Sun Goes Down.

leave. Baby, when the sun go down in the evening,

Robert Lockwood Jr.'ın 1940 yılında kaydettiği Take a Little Walk With Me ve 2000 yılında 12 telli gitarıyla çaldığı In the Evening When the Sun Goes Down adlı şarkıları dinledik. Sıradaki müzisyenimiz Lockwood Jr.'ın da birlikte çaldığı piyanist Sonny Lane Slim. 1960 yılında çıkardığı Slim's Shout, The Blues of Sonnyland Slim albümünden aynı adlı şarkıda piyaniste eşlik eden isimler tenor saksafonda King Curtis, orgda Robert Banks, basta Leonard Gaskin ve davulda Belton Evans.

Slim Shout, Sunnyland Slim'den dinlediğimiz ilk şarkıydı. Asıl adı Albert Landry olan Sunnyland Slim'in müzik yaşamı Delta, Memphis, Chicago hattında ilerledi. Stüdyoların arınılan bir ismi olan piyanist, 250'den fazla kayıtta çaldı. Memphis Minnie, Buddy Guy, Shaky Horton, John Brim, Homesick James, Kent Heat ve Mike Bloomfield ile birlikte çaldı. 1970'lerde Avrupa'da sahne aldı. Plak şirketi Airways'i kurdu. 1906 doğumlu Sunnyland Slim, 80'ine girdiğinde bile yarı yaşındaki müzisyenlerle kulüplerde ve festivallerde çalmaya devam etti. 1995 yılında kaybettiğimiz Sunnyland Slim'i It's You Baby ve The Devil Is a Busy Man adlı parçalarla anıyoruz.

to your grave. Sunnyland Slim'den dinledik It's You Baby ve The Devil Is a Busy Man. Elektrik blues gitaristi Eddie Taylor şimdiki konuğumuz. I Feel So Bad'le Eddie Taylor radyolarınızda.

Eddie Taylor, I Feel So Bad'le radyolarınızdaydı. Kendi kendine gitar çalmayı öğrenmekle kalmayıp, arkadaşı Jimmy Reed'e de çalmayı öğreten Mississippi doğumlu Eddie Taylor, 1949 yılında Chicago'ya göç etti. Dilerseniz, gitarda Eddie Taylor, armonikada Jimmy Reed'le 1950'li yıllara gidelim. Ve önce Bad Boy'u, ardından da Ride 'Em On Down'u dinleyelim.

Eddie Taylor, Bad Boy ve Ride 'Em On Down'la radyolarınızdaydı. Güçlü bir kadın vokalle devam ediyoruz. Ruth Brown. Ruth Brown, A Good Day for the Blues diye sesleniyor.

0: 50'li yıllarda R&B dünyasında Miss Rhythm lakabıyla anılan Ruth Brown'dan sizlere çaldığımız parça A Good Day for the Blues'du. Ruth Brown, 60'lı yıllarda müzik dünyasından çekildi. Ama 1975 yılında müziğe geri döndü. Hairspray müzikalindeki rolüyle Tony ödülü kazanan sanatçı, 1993 yılında Rock and Roll Hall of Fame adını yazdırdı. 1997 yılında çıkardığı R plus B equals Ruth Brown albümüyle geleneksel blues dalında Grammy ödülüne aday gösterildi. Brown aynı zamanda R&B müzisyenlerinin yasal hakları için mücadele etti ve onun sayesinde Rhythm and Blues Vakfı kuruldu. Bonnie Raitt ve B.B. King'de de sahne alan Ruth Brown'dan sizlere iki B.B. King düeti seçtik. Ain't Nobody Business ve You Are the Boss.
1: Thank you so much. Oh, thank you.

Müzik tarihinin iki büyük ismi B.B. King ve Ruth Brown birlikte söyledi. Ain't Nobody Business ve You Are The Boss. Programımızı Robert Lockwood Jr. ile açmıştık. Kendisine ait enstrümantal bir parçayla kapatalım. Lockwood's Boogie. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere.

Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

0: Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.
1: ...80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celayiroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Max Bruch'un Kol Nidre'yi başlıklı eserini ve Erik Satie'nin 4 el piyano için ince formunda 3 parça adını verdiği 1903 tarihli süitini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne 1098-1179 yılları arasında yaşamış yazar, besteci ve filozof Bingenli Azize Hildegard'la başlıyoruz. Barok kemanlarda Elizabeth Gavar, Elizabetta Mirkoviç ve Sequenta topluluğu bestecinin eserlerinden bir seçki seslendiriyor.

Kaçağı bestecisi Bingenli Azize Hildegard'a ait eserlerden seçkiler dinledik. Lili Boulanger'in Flüt ve Piyano için Nocturne'ü ve ardından William Walton'ın 5. Henry filmi için kaleme aldığı Yaylı Çalgılar için iki parçasıyla devam ediyoruz.

Fransız besteci Lili Boulanger'in Nocturne'ünü ve ardından William Walton'ın 5. Henry filmi için bestelediği Yaylı Çalgılar için iki parçasını dinledik. Polonyalı Handel olarak anılan barok dönem bestecisi Grzegorz Gierwasi Gorzycki'ye ait bir mitza var sırada.

Egoş, Gervasi, Gorjitski'ye ait Missa'yı kontrtenor, tenor ve bas solistlerden oluşan vokal grubundan dinlediniz. Hollandalı besteci Johan Wagenaar'ın orkestra için 1884 tarihli Opus 5 Fritjof'un Deniz Yolculuğu başlıklı konser parçasıyla devam ediyoruz.

Jan Wagenaar'ın Opus 5 Fritjof'un Deniz Yolculuğu başlıklı konser parçasını Jack van Steen yönetimindeki Hollanda Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Hubert Perry'nin 1918 yılında tamamladığı Veda Şarkıları başlıklı koral motetlerinden sonuncusu var sırada.

İngiliz müzik tarihçisi ve besteci Hubert Perry'nin Veda Şarkıları başlıklı koral motetlerinden sonuncusunu Paul McCreesh yönetimindeki Gabrieli Konsort'tan dinlediniz. 1977 doğumlu İzlandalı besteci Anna Thorvaldsdóttir'in orkestra için Eriality adlı eseriyle devam ediyoruz.

Hollandalı besteci Anna Torvastotter'in Eriality adlı eserini Modestas Petrenas yönetimindeki Saint-Gallen Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Max Bruch'un cello ve orkestra için bestelediği ve en popüler çalışmalarından biri olan Opus 47 Kol Nidre'yi adlı eseri var sırada.

Spruhn, Con Lidrei başlıklı eserini cellist Adam Keszewicz ve Lukasz Borowicz yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Antonio Vivaldi'nin tenor ve orkestra için kaleme aldığı Nisi Dominus başlıklı ilahiyle devam ediyoruz.

Antonio Vivaldi'nin Nisi Dominus başlıklı ilahisini kontrtenor Matthew White ve Arte Dei Suonatori topluluğundan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Erik Satie'nin 4 el piyano için İnci formunda 3 parça adını verdiği süitiyle sona eriyor.

Satie'nin 1903 yılında kaleme aldığı inci formunda 3 parça başlıklı süitini Kolatsni piyano ikilisinden dinlediniz. Euroradio Nocturne programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1943 yılında kurulan Macaristan Radyo Senfoni Orkestrası'nın 10 Mayıs 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Riccardo Frizza yönetiminde sahne alan topluluğun solisti, Mozart'ın 4. Keman Konçertosunu seslendirmek üzere davet edilen 1992 doğumlu Macar kemancı Agnes Langer. Konser programından ilk olarak Richard Wagner'in oğlu Siegfried'in doğumu üzerine orkestra için 1869 yılında kaleme aldığı Siegfried İdili başlıklı eserini dinliyoruz.